Günaydın sevgili dinleyenler. Akdeniz'in batısından, TRT Antay Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar sizinleyiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın ve mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan. Programımızı Muharrem Ertaş'tan alınan bir Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Çimen İpekçi'yi dinliyoruz. Başımda altın tacım.

Sehariyeli bir Manisa türküsüyle devam ediyor. İki durnam gelir Bağdat elinden. Kaynak kişi Niyazi Emre ve söyleyen Süleyman Yıldız.

Seharyeli programımız Bir Giresun türküsüyle devam ediyor. Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği türküyü Ünal Sofuoğlu söylüyor. Gemiler Giresun'a.

Mehmet Ali Dayıoğlu ve Zeki Yantaş'tan alınan Antalya türküsüyle devam ediyoruz. Erol Köker'i dinliyoruz. Dinar yolu gide gele aşındı.

yavrum hürünü, öldüm sürünü sürünü, takıver zilin birini, dönüver meydan senindir. Bu Gümüşhane türküsünü Ümit Turan'ın sesinden dinliyoruz.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın ve spikeriniz ben Hatice Aslan Ersan, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle veda ediyoruz size. Ben Melamet Hırkası'nı kendim giydim. Tuğba Ager sizinle. Hoşça kalın.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA Yaz Okulları final programında konuştu. Gençliğin bu milletin atar damarı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Vakfı'nı hedef gösterenlere Türkiye'nin hayrına olacak her işe kulp takma telaşında olanlar tam da bu yüzden TÜGVA'nın önünü kapatmak istiyor sözleriyle tepki gösterdi. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altında. İletişim Başkanlığı da yurdun bazı bölgelerinde meydana gelen orman yangınları ile ilgili bilgi paylaştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer'de düzenlediği üye katılım törenine üye olmayan kişilerin götürüldüğü iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Gürsel Tekin'in şikayeti üzerine açılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Timur Soykan, Uğur Dündar ve Fatih Altaylı da şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ankara'da Etimesgut Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu dahil gözaltına alınan 55 şüphelinin işlemleri devam ediyor. 55 şüpheliye suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltiliyor. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme suçlamalarıyla açılan soruşturma kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da bulunuyor. Dedetaş'ın savcılık ifadesindeki çelişkilerse dikkat çekiyor. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 35'e yükseldi. Soruşturma kapsamında oyuncular Berna Laçin, Kerem Bürsin, Eda Ece ve İrem Helvacıoğlu Şağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek ifade verdi. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Taliban rejimi Yüksek Öğrenim Bakanı ve Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunan Hamdullah Numani mal varlığı dondurulan isimler arasında bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Binlerce göçmen akın etti, İspanya orduyu devreye soktu, sınırı kapattı. Fas kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağa Seuta'ya geçen göçmen sayısı 2 günde 60 bine ulaştı. İspanya Başbakanı Sanchez gelişmeleri İspanya'nın toprak bütünlüğüne saldırı olarak niteledi. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi.

Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz dedi. İklim değişikliği kaynaklı El Niño hava olayı dünya genelinde etkisini gösteriyor. Birleşmiş Milletler iklim krizinin milyarlarca insanı tehdit eden ağır koşullara maruz bıraktığına dikkati çekti. Örgüt küresel ölçekte yaşanan bu krizin daha önce karşılaşılmadık bir durum olduğu uyarısında bulundu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu öncesi Avrupa kadrosunu güncelledi. Vedat Muriç listeye dahil edildi. Levent Mercan ve Kante kadroda yer almadı. Avrupa'nın yıldızları TRT Spor'dan futbol severlerle buluşmaya devam ediyor. Hazırlık maçında Chelsea Tottenham'la 12.45'te, Manchester City Inter'le 14.45'te karşılaşacak. Saat 19'da Real Madrid'le Fiorentina, saat 21'de de Girona ile Arsenal kozlarını paylaşacak. Bugün oynanacak 4 maçta TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkiye'de sabah.
1: Gününüz aydın, sağlıklı, huzurlu, bereketli ve huzur içinde en önemlisi hayırlı olsun. Efendim bugün 1 Ağustos 2026 günlerden cumartesi. Şöyle böyle derken 2026 yılının ilk takviminde 1 Ocak gününde birlikte başladığımız TRT Türkü'de sabah programında bu kez yaz mevsiminin son ayında ilk günde sizleri selamlıyoruz. İstanbul'dan TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından gönül dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Bugün program yapımcımız Sevinç Demirkaya ve sesleri ulaştıracak kumanda masasında İbrahim Türksoy. Bendeniz Sabahat Aslan. Yine huzurlarınıza geldik şükür kavuşturana ve bu sabahta yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimini birlikte geçirerek Ağustos ayını, yazımı, son ayını birlikte karşılayacağız. İnşallah yeni başlangıçlara hayırla, uğurla vesile olması dileğiyle. Efendim saat 7.30'da biliyorsunuz yol durumu hakkında kısacık bilgilendirmeler yapıyoruz ve 8 olduğunda meteorolojik görünümü aktaracağız ki bugün İstanbul ve birkaç ilimiz serin. Bundan ferahlık duyanlar olmuştur. Tarlada, bağda, bahçede olanlara tekrar kolaylık diliyoruz. Tabii ki sağlık çalışanlarımız sürekli görev başında, güvenlik güçlerimiz, sınır boyundaki Mehmetçik. Selam olsun, her birinize Allah yardımcı olsun. Efendim ilk türkümüz Amasya'dan bir yolculukla başlayalım ve Aşık Özlemi'nin o muhteşem aşıklamasını Mehmet Erenler hocamız notasını yazmıştı, nur içinde yatsın. Umut Sürünoğlu seslendirecek. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme telime benim. Gül yüzlü cananı elden aldırdım. Değme felek, değme telime benim. Başladık, hayırlı yolculuğumuz olsun inşallah.

Efendim 7.14'ü görüyoruz saatimizde, TRT Türkü'de sabah dedik. Her sabah olduğu gibi bugün de bir hafta sonunun gününde sizlerle karşılaşmak, buluşmak nasip oldu. Biz TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Üç yol arkadaşı şu anda stüdyodayız. Tabii ki kumanda masasında sevgili İbrahim Türksoy var ve bugün repertuarı yine çok özenle Sevinç Demirkaya hazırladı. Efendim selam gönderiyoruz her birimiz size. Az önce bir Tokat Reşadiye türküsü dinledik ki yol havalarının hemen seyrini hissetmişsinizdir. Yürüsen yürüsen de yol alamazsın dedi Ceylan Serçe. 1 Ağustos. Evet, 1 Ağustos ve bu yaz mevsiminin son ayı, inşallah yeni güzel başlangıçlara vesile olur diyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Bu kez Mehmet Demirtaş'ın sesi ulaşacak bir Kırşehir sadasıyla. Ahu gözlerine sevdiğim Dilber, sana bir sözüm var diyemiyorum. Ve ardından Belkıs Akkale'yi dinleyeceğiz. Baki Kılıçarslan'dan derlenen Ankara Çubuğun o güzel türküsüdür. Aslım paktır, hiç kin yoktur özünde. İnciler dizilmiş gerdana güzel diyecek ve TRT Türkü'de sabah devam edecek.

Efendim saatimiz 7.26 oldu. Az önce bir sabah uğradım göl kenarına dedi Orhan Gürsoy ile İbrahim Pala. Bir Sivas türküsü seslendirdiler Aziz Pala'dan alınan. Ve şimdi Canan Başkaya'yı dinliyoruz. Güzel bir deyişti Nuri Üstün sesten Sarı Sözen hocamızın derlediği. Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir aylığın derdini. Bülbül kaça aldın gülün argını, gül alıp satmanın zamanı değil. Canan Başkaya'yı dinleyip yol durumu hakkında bilgi vereceğiz.

0: Yol durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, karayolunda bazen çeşitli projeler ve yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışında değişiklikler olabiliyor. İşaretlemeler değişebiliyor. Karayolu Genel Müdürlüğümüz bilgiler aktarıyor. Biz de bir kısmını sizlerle paylaşalım bu hafta sonu gününde. Gebze, Orhan Gazi, İzmit, Körfez geçişi bağlantı yollarında dahil olduğu bölümde İstanbul yönü Muallimköy kavşağı ve 4 numaralı koldaki Dilovası Ankara ayrımı yolundaki bağlantıda karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün sorumundaki Gebze ve İzmit Doğu Kavşağı arasında TEM otoyolu ve bağlantı yollarında üst yapı iyileştirme ve onarım inşaat yapım işi kapsamında Muallimköy ve Doğu Hereke Kavşağı arasında yürütülecek diğer çalışmalar nedeniyle Osman Gazi Köprüsü yönünden gelerek TEM otoyolu Ankara yönüne bağlanan Muallimköy Kavşağı'ndaki 4. kolla 31 Temmuz'dan 8 Ağustos'a dek bir araç trafiğine kapalı durum söz konusu. Yani bu bölge kapalı olacak, bilginize. Ankara Niğde otoyolunun 7 ila 9. kilometreleri arasında 30 Temmuz'da başlayan çalışmalar 4 Ağustos tarihinde devam edecek ve üst yapı yenileme çalışmaları olan bu bölgede Niğde yönü sol şerit trafiği kapatılarak ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanacaktır. Tarsus Adana Gaziantep otoyolunun 6 ila 7. kilometreleri arasında 30 Temmuz tarihinde başlayan Karahisarlı kavşağındaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Aydın otoyolunun 14 ila 15. kilometreleri arasında 31 Temmuz tarihinde başlayan çalışmalar 08.15 itibariyle üst bakın onarım çalışmaları olduğu için bu saatten itibaren sağ ve orta şeritler trafiğe kapatılacak. Ulaşım sol şeritten sağlanacaktır. Sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine lütfen dikkat etsinler. Ankara Kırıkkale Derice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun 28 ila 29. kilometreleri arasında 29 Temmuz tarihinde başlayan kontrollü patlatma çalışmalar nedeniyle Ankara Kırıkkale ve Kırıkkale Ankara yönleri saat 12 ile 13 arasında 15 dakikalık aralıklarla trafiğe kapatılı durumda kalacak. Torbalı Ödemiş yolunun 67 ila 72. kilometreleri arasında 28 Temmuz tarihinden itibaren başlayan yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatılı durumda. Ulaşım diğer yönden gidiş geliş şeklinde iki şerit olarak sağlanıyor. Lütfen sürücüler trafik işaret ve işaretçilerine özenle uysunlar. Çavdar Söğüt Korkuteli yolunun 5 ila 12. kilometreleri arasında 29 Temmuz tarihinden başlayan yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin yine trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Sivas Kangal Gürün yol ayrımında 1 ila 2. kilometreler arasında 25 Temmuz tarihinde başlayan bölünmüş yolun Sivas yönündeki Kızılırmak Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı için ulaşım Kangal yönünden çift yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler yine trafik işaret ve işaretçilerine dikkatle uysunlar. İyidere İkizdere yolunun 26. kilometresinde bulunan Güneyce mevkiinde 29 Temmuz tarihinde başlayan çalışmalar nedeniyle yol göçmesi olduğundan ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Kahramanmaraş il sınırında Malatya yolunun 31 ila 36. kilometreleri arasında 29 Temmuz tarihinde başlayan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle

sürücülerin yine trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor. Daha geniş, daha sağlıklı bilgi almak için Karayolu Genel Müdürlüğümüzün resmi internet siteleriyle web sayfalarını lütfen kontrol ediniz. Gerektiğinde telefon iletişimi sağlayarak daha güvenli bir yolculuk sağlayabilirsiniz. Yolunuz açık olsun, hayırlı yolculuklar.

1 Ağustos 2026 günlerden cumartesi. Ağustos ayını TRT Türkü'de sabahta birlikte karşılıyoruz. Tekrar sabahımız hayırlı uğurlu olsun. Günümüz güzel geçer umut ederim ki. Biz İstanbul Radyosu'ndayız efendim. Programımızı Sevinç Demirkaya hazırladı. İbrahim Türksoy sesleri ulaştırıyor. Az önce sizlere yol durumu hakkında kısacık bilgiler aktardık. Ve ardından Tuncay Kemertaş'ın sesi ulaştı. Erzincanlı Hafız Şerif'ten Nida Tüfekçi hocamızın derlediği Erzincan türküsüyle seslendi sizlere. Çıkar yücelerden yumak yuvarlar, iner düz ovaya engin kovalar dedi. Ve ardından da bir Erin Kemaliye türküsüyle Ayşen seslendi. Bahçeye indim de gülleri derem, yarimi görem de canımı verem dedi. Ve şimdi devam ediyoruz. Bu kez Kilis'teyiz ve Nevin Akol, Ankara Radyosu'nun çok değerli isimlerinden biri, rahmetle yad ediyoruz. Onunla özdeşleşmişti, okurdu ve derleyip repertuarımıza kazandırmış. Zeytin yaprağı yeşil, altında kahve pişir. Beni sana vermezler, aklın başına devşir diyecek Ülkü Beşgül. Selam olsun Ülkü ablamıza buradan.

Saatimiz 7:49'u gösteriyor ve az önce Salih Uygun'u dinledik. Gerik saçını örmezler, seni bana vermezler. Gel beraber gidelim. Ay karanlık görmezler dedi ve bu türkü de yine Gaziantep türküsüydü. Azmi Körükçü'den Muzaffer Sarı Sözen hocamız derlemiş. Devam ediyoruz ve ustamız Musa Eroğlu. Dünden sözümüz de vardı, mutlaka Musa Eroğlu dinleteceğiz, merak etmeyin. Neşet Baba diyorsunuz, Musa Eroğlu diyorsunuz. Biz unutur muyuz sizi? Ve çok güzel o Mengi havalarına yakın bir türküyü seslendirecek. Repertuarımıza kendisi kazandırmış. Mersin Mut tabii. Tarih hemen haritanın orasını gördünüz. Şu yüce dağların karı eridi, sel oldu gidelim bizim ellere. Yaylamıza yaylı çimen bürüdü, sel oldu da gidelim bizim ellere diyecek ve ardından yayla yollarında göç kater kater diyerek bir Mersin Silifke türküsünde de Nazlı Öksüz'ü dinleyeceğiz. Bu da Hüseyin Saydan derlermiş. TRT Türkü'de sabah devam ediyor.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: hava durumu.
1: Değerli dinleyicilerimiz, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün ya verdiği bilgiler doğrultusunda şöyle bir bakıyoruz. Sadece Marmara bölgesinde kuzey yönünden saatte 30 ila 50 kilometre hızla bir rüzgar esiyor ki dün de bunu yaşadık ve bu olumsuzluklar yaratabilir diye rüzgara dikkat çekiliyor. Onun dışında son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle Samsun'un iç ve Iğdır'ın güneyi, Ağrı'nın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimizdeki hava durumuna göre bazı illerin sıcaklık değerleri: Bursa 32, Çanakkale 31, İstanbul 29, Kırklareli yine 29 ve Afyonkarahisar 30, Denizli 38, İzmir 37, Muğla 35, Adana 36, Antalya 37, Burdur 34, Hatay 35, Ankara 30, Eskişehir 31, Konya yine 30, Nevşehir 28, Bolu ve Düzce 29, Kastamonu'da 29, Zonguldak 26, Amasya ve Rize 28, Samsun 29, Trabzon 26, Erzurum 32, Kars 29, Malatya 40, Van 32, Diyarbakır 43, Mardin 40, Siirt 41, Şanlıurfa 42 dereceyle günü geçirecek. Efendim, yansıdığı gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da sıcaklık değerleri biraz daha yüksek ve Batı bölgelerinde dün de söylemiştik birkaç derecelik düşüşler serin bir hava yaratıyor. Sağlıklı ve güzel bir gün diliyoruz.

mektuplarda istekler ve sizlerden gelen mektuplar bölümümüze geçtiğimizde 8 dakika geçe ikinci saat dilimizde bir anons ulaşıyor sizlere. Evet, 1 Ağustos günündeyiz. Günlerden cumartesi. Biz İstanbul'dan sesleniyoruz. TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından sesimiz ulaşıyor. Hafta sonu olduğu için belki bugün mesaide olmayanlar vardır ama halen çalışanlara kolaylık diliyoruz. İşiniz gücünüz rast gelsin. Ve bu yazın son ayı diyoruz ama yeni başlangıçlara açılan kapı olur inşallah. Allah'tan dileğimiz budur ve uğur getirir bu yeni gün sizlere diye tekrar dileğimizi, duamızı yineleyelim. Önce bir türkü dinledik. Dolama dolamayı getirin bağlamayı. Bir Rumeli türküsüydü efendim. Ben sizlere meteorolojik görünümü aktarmadan önce Dilek Karadağ'ın sesi ulaştı. Bu Rumeli türküsüyle Ahmet Yamacı derleyip repertuarımıza kazandırmış. Ardından İbrahim Halil Dinçer bizi aradı, kilisten yazdı. Dedi ki Kıbrıs türküsü de dinleyelim. Hemen sevgili yapımcım bir Kıbrıs türküsü hazırladı. Gül Emekçi'den Muni Lise'yi dinledik. Böylelikle istekler saatimizde başlamış oldu ve türküler sizin için devam edecek bir bir. Ancak dinleyicilerimiz dünden diyorlar ki siz söz verdiniz yarın sabah mutlaka size şunları mırıldanacağım diye, vakit kaldığınca, çünkü çok güzel bir türkü listemiz var. Ve Mustafa Telli Kayseri Bünyan'dan bizi selamladı. Siz de hoş geldiniz programımıza. Bahçeyi suladığını söylemiş. Eşiniz hanımefendi de bütün vallahi o salatalık, domates, biber, fasulye dediniz ya, biz de sevgili yapımcımızla konuşuyorduk. Aman bütün o tarlada, bağda, bahçede ne güzeldir şimdi doğal ürünler. Elbette bir Neşet Baba türküsü de sunarız. Bereketi bol olsun efendim ürünlerinizin. Halil Albayrak Samsun İlk Adım'dan bütün ülkemize selam gönderdi. TRT'nin güzide ve seçkin ekibine hayırlı programlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Albayrak ailesine ve kadim dostlarına da bizden selam olsun. Kemal Gökçe Kütahya Tavşanlı'dan iyi yayınlar diliyor. Hem kendi hem de yakınları için armağanı olan türküyü istiyor ve bizi dinlediğini vurgulamış. Teşekkür ederiz. Fahri Özdemir yazdılar. Hayırlı sabahlar dilekleri var bizim için. Amasya Orman Bölge Müdürlüğü'nde Bölge Müdürü Ferdi Özer ve tüm çalışanlar için armağan bir türkü istiyor. Bu arada orman deyince hemen tabii ki şöyle yüreğimiz bir sızladı. Ormanlarımıza dikkat edelim. Gerçekten onlar ülkemizin ciğeri. Lütfen dikkat edelim. Yangınlara karşı duyarlı olalım. Allah saklasın. Dolayısıyla ormancılarımıza da Allah kolaylık versin. Hemen iki türkü sağa sunalım size. Ben anonsunu yapmayacağım türkülerimizin. Çünkü sürpriz olsun cumartesi gününde.

Saatimiz 8.17'yi gösteriyor. TRT Türkü'de sabah devam ediyor. Efendim, çekemedim Akça kızın göçünü. Sırma saçlar bırak döğsün döşünü demişti Bediye Akartürk. Şevket Yanıkoğlu'dan Cevat Uyan'ın derlediği Antalya Selek Türküsü için teşekkür etmiş Antalyalı dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ederiz biz de size. Ve ardından demirciler demir döver tunç olur dedi. Hale Gür sevip sevip ayrılması güç olur diyordu ardından. Bahattin Koç'tan Erdem Çalışkan elin derlediği Muğla Bodrum türküsünden sonra da Oğuz Doğan Cengiz'in sesi ulaştı kulaklarımıza. Yöre ekibinden Hamdi Özbay'ın derlediği güzeli Muğla türküsü. Hana vardım han değil penceresi cam değil dedi. Ve devam ediyoruz. Bize yazılan bütün güzel cümleler için sonsuz teşekkür ederim. Ve tekrar anımsatmak isterim ki çok hızlı okuduğum halde siz de farkındasınız. Bazen yetişemediğimiz oluyor ama her biriniz gönlümüzdesiniz. Bugün olmasa yarın mutlaka size selam göndeririz. Sakın gönül koymayınız. Gürol Seçil Kara güzel bir cumartesi sabahı diliyor herkese. Muğla yatağından selamı var. Yatağın halkına türkü armağan etmek istemiş elbette. Sevgili Nevin Keklik günaydın İzmir'e ve size selamlar sevgiler. Hatice Ünal Acıpayam Kelekçi'den günaydın diyor. Bizden de selam olsun. Turan Akmaner Kılıç değerli hocam günaydın. Size de kolaylıklar diliyorum. Evet, şair diyor ki bu dünyada yiyip içtiklerimin, gezip tozduklarımın, görüp işittiklerimin, dokunduklarımın, anladıklarımın hiçbiri beni bahtiyar etmedi türküler kadar. O halde biraz sonra size o türküyü ben mırıldanayım, kabul eder misiniz? Ve tabii ki sevdiklerinize armağandır. Çağan Deniz, Gültekin Erkılıç, Gökşen Sevindi, Şaban Dişli, Murat Odabaşı ve Ender Ayla akraba ve sevenlerinize armağan edeceğim. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selam gönderdi. Meral Hanımefendi'ye de benim selamımı söyleyiniz. Ve oğlunuz Ege ile Turan Hocama tabii ki türkü okuyacağım. Ali Yöntem, Asilşehir Bucak'tan bizi selamladınız. Umut ederim ki bugün de mutlusunuzdur inşallah, değil mi? Bahçede dinletin gari türkülerimizi. Ama sizi üzgün görmek istemiyorum. Zeki Gümburdur Zesenevler'den yazıyor. Çok teşekkür ederim güzel sözlerinize. Eşiniz hanımefendiye selamlar. Çocuklarınıza, torunlarınıza, Nuri Şen nezdinde Hatipler sülalesine, bütün Yarıköy halkına benden selam olsun. Siz de var olun. Değerli Musa Aytuğ Bartın'a selamlar. Çok teşekkür ederim. Sıradaki türkü tüm TRT türkü dostları için olsun demiş. Elbette. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlıyor. Çok naziksiniz. Osman Çok Yaman'da. Yine Van Erciş'ten sesimizin ulaştığı her yere selam olsun demiş. Ve bütün dostlarına da türkü armağan ediyor. Rıza Yakın, Ayhan Çat, Hacı Tosun, Hüseyin Kaya Şipşak, Hüseyin Yüksel, Hüseyin Güden, İnan Kaya Zeki Gün, İlyas Nazeden, Aykut Türk, Coşkun Bakan, Murat Odabaşı, Mustafa İlahi Demir, Feyza Akşen, Ahmet Özçelik ve Ahmet Uzaldı şu anda bizi dinliyorlar. Her birine selam olsun. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu, Musa Yeniköy'den selam göndermiş. Sultan Hanım'ı unutmazsınız bilirim. Ben de türkü armağan ederim. Çocuklarınıza, sevdiklerinize, her birinize çok teşekkür ederim. Geçmiş olsun dileğiniz için de Allah razı olsun. Bütün hastalarımıza dualarınız ulaşsın ve şifa bulsunlar. Hemen türkülerimiz. Emir Dağı birbirine ulalı, altın yüzük parmağına dolalı. Gelin mi oldun burnun büyüdü diyor gelin olalı. Orhan'a kalmaz seslendirecek Ali Ercan'dan Sümer Ezgün'ün derlediği Afyon Emirdağ türküsünü. Ardından da Murat Aldemir'in sesi ulaşsın sizlere. Mustafa Hisarlı'nın babası Ahmet Hisarlı'dan derlediği Kütahya türküsü. Rahmet diliyorum her ikisine de. Karanfil oylum oylum geliyor Selvi boylum diyecek ve biz de programımıza devam edeceğiz.

Her gün güzel olsun. Bu yaz mevsiminin son ayı 1 Ağustos'ta her şey gönlüce olsun diyoruz başlarken. Mustafa ile Aydemir Ordu'dan bir selam gönderdiler. Aynı dilek ve duygularla selamlıyor. Hemen türkü armağan edeceğimizi bildiriyorum efendim. Şaban Dişli, ne güzel yazıyorsunuz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza günaydın deyip kolaylıklar diliyorum. Özverili çalışmalarınız, hazırlayıp sunduğunuz güzel programlar için sonsuz teşekkür ederim diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Efendim TRT ayrıcalığı ile bütün yapımcılarımız sizlere programın en güzelini hazırlamaya çaba gösterirken biz de hep vurgularım efendim. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun misyonu nitelikli, kaliteli yayınlar hazırlamak ve elbette ki konuştuğumuz dili en güzel biçimde yansıtmak. Çok teşekkür ederim. Bildiğimiz, bilmediğimiz tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi yineliyor. İyileşip bir an önce normal yaşama dönmelerini Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum demişsiniz. Ben amin diyorum bütün kalbimle, teşekkür ederim. İhsan Özdoğan selamlar, hoş geldiniz demiş. Siz de programımıza safa geldiniz, safalar getirdiniz. Eviniz, ocağınız şen olsun. İlyas Aydın, İlkay Karabiber, Mithat Kaykı, Mehmet Altan, Kemalettin Kılıç, Zeki Gün, İbrahim Kaçar da bizi dinliyorlar. Ve Nevşehir, Gülşehir'e de selam olsun. İdris Şen, İsmet Paşa Mahallesi Muhtarı, Giresun Bulancak'tan yazıyorlar, bize selam olsun. Şınar Türkmen, Hacı Bektaş'tan yazıyor. Bütün TRT Türkü dostlarına günaydın diyor. Okuyacağım, söz veriyorum. Bugün mırıldanacağım, merak etmeyin. Bir sözüm size, bir sözüm de Tuğra Hoca'ya. Osman İnan Ankara'dan yazmışlar. Tüm türkü severlere selam gönderip bize de kolaylık dilemişler. Var olun. Bekir Gültekin Kayseri'den yine muhteşem bir cümle dizisiyle bize seslenmiş. Selamlar, sabahın erken saatinde türkü sever gönüllere türkü sunabilmek için stüdyoya gelip böyle muhteşem türkü demedini türkü severlere sunan siz değerli sanatçımız ve bütün ekibe, yayın ekibine şükranlarımı sunuyorum demişsiniz. Bir mukabil ekip adına, şahsım adına size çok teşekkür ederim. Ve istediğiniz türküyü size yapımcımız hemen hazırladı. Bekleyin efendim o türküyü de. Hemen armağan edeceğiz bütün sevdiklerinize. Zonguldak Çatal Ağzı'na da selam olsun. Mehmet Ali Ak Yıldız, Trabzon Araklı Kayacık Köyü'nden bizi selamlamış. İbrahim Özü Doğru da yine ekibimize selamlar gönderiyor. Sizin de her şey gönlünüzce olsun. Çorumlu hemşehrilerinize tabii ki türkü okurum. İbrahim Gümüş, değerli muhtarımız, kolaylıklar diliyoruz. Anamur Bahçeli Evler'e selamlar olsun. Kocaeli Darıca'nın sesi İlham Üver. Biz de sevgi ve saygı iletiyoruz. Zeki Özceylan bize Alanya'dan seslenip bütün arkadaşlar için türkü istemiş. Gönlümüz sizinle. Ali Yavuz, günaydın diyorum Uyalova'ya ve size. Konya Bozkır Bademli Köyü'ndeki ablanıza, eniştenize, amcaoğlunuz İsmail Bey'le bütün sevdiklerinize türkü bendenizden armağan. Orhan Eli Altıntaş'tan Rasim Salçık yazdılar. Hemen türkü sunalım çünkü çok güzel türkülerimiz hazırlanmış vaziyette. Bu kez Emel Taşçıoğlu'nu dinleyeceğiz. Ahmet Yamacı'dan derlenip repertuarımıza kazandırılan bir Eskişehir türküsü.

Ahmet Özdemir'e selam olsun. Yücel Paşmakçı hocamız kendisinden derlemiş. Hocamıza da rahmet diliyoruz. O kadar güzel iletileriniz, elektronik mektuplarınız var ki her birinize ayrı ayrı şahsım ve bütün ekip adına sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Allah her birinizden razı olsun. Söz gelime Vahit Satılmış o kadar güzel cümleler yazmış ki keşke zaman yetse bu edebi cümleler ki edepten gelir edebiyat tek tek okuma şansım olsa. Ancak bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sabah şerifleriniz hayırlı olsun, günümüz bereketli olsun inşallah. İşte olanlara hayırlı işler, evde olanlara da iyi istirahatler diliyorum Sabahat Hocam demiş. Kolay gelsin dileğinize teşekkür ederim. Sıradaki ezgileri sesimizin ulaştığı herkese ve siz değerli yapım yayın ekibine armağan ediyorum. Şifa dileğinize teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümle hastalar şifa bulsun. Diyor ki Yüce Rabbim dayanma gücü nasip eylesin. Dün mesajım okundu mu bilmiyorum. Sürücü olduğum için her zaman dinleyemiyorum ama ben dinlemedim diye bu demek değil ki mesajım okunmadı. Lütfen arkadaşlar sakın şikayette bulunmayalım. Belki mesajlar okunuyor, bizler dinlememiş olabiliriz. O yüzden o okundu, bu okunmadı diye yazıp üzmeyelim birbirimizi, sunucularımızı diyor. Ben çok teşekkür ederim. Ne güzel gönlünüz var ve şöyle buyurmuşsunuz, lütfetmişsiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Ve sanatçımız sunuculukla yapıyor. Yaşasın TRT Türkü demiş. Çok teşekkür ederim. Bütün sunucularımız yaşasınlar. Ve ben bu güzel sözlere bütün dinleyicilerimiz için de ayrıca teşekkür ederim. Bolu Çamyay'dan Saadettin Teksoy Erçelik yazıyor. Tüm türkü dostlarını selamlamış. Karabük Safranbolu'dan selam gönderiyor İsmail Yetişken. Yunus Şen Ocak Denizli'den yazıyor. Adnan Tığ Giresun Esbiye Güzelyurt Köyü'nden. İlyas Aydın yine yazıyor ve ormanlarımız için uyarısını yapmış. Evet değerli dinleyicilerimiz, bir kibrit Allah korusun çok şeyi mahvedebilir. Ormanlar bizim milli zenginliğimiz. Allah saklasın ciğerimiz. Lütfen dikkat edelim. Hamza Gedik yazıyorlar bize yine. Çok teşekkür ederim. Diyor ki bugün Tirebolu Yarışmaklı Ağaçbaşı Yaylası'ndan selamlıyorum. Eşim Nazlı Hanım'la çocuklarım Rukiye Nurcan Mustafa ve gelin kızım Sevde ile tüm dinleyicilere türkü armağan etmek isterim. Ünal Şahap yazıyor. Ares için tabii ki türkü okuruz. Hüseyin Gezer de Denizli Güney'den selamlamış bizi. Kızları Zeynep ve Elif için türkü istiyor. Edirne'den Gülten Kaymak devamlı dinleyicimiz. Çok güzel bir sözleri vardır. Siz de hep hoş kalın, hoşlukla kalın. İsmail Yalabuk Berlin'den Gurbet Eller'den bizi unutmaz. Gönlünüze sağlık. Osman İnan Ankara'nın sesi. Selahattin Erzi daimi dinleyicimiz. Ağustos ayının ilk programı TRT Türkü'de sabah yapım yayın ekibine selamlar diyor. Bendenize de sevginiz, selamınız başım üstte. Adana'ya selamlar. Konya Kulu. Konya türküsüyle mutlu olmuşsunuzdur. Hasan Güçlü size de selam olsun. Bursa'dan Salih Özmert yazdılar. Selahattin Özdemir Nisar Yeşilkaya'dan ama şimdi türkülerimiz. Ben diyorum ki yine anons etmeyeyim. Sürpriz yapalım. Dilek tutun. Haydi iki türkü daha.

8.51'i buldu saatlerimiz. İlerlerken dakikalardan biz ikinci saat dilimizi tamamlamak üzereyken iki büyük ustayı andık rahmet ve sevgiyle. Efendim Hacer Buluş dedi ki peşkir çektim direkten, bir yar sevdim yürekten. Niğde türküsüydü, Muzaffer Sarı Sözen, İsmet Yeşilgöl'den derlemiş. Ve Reşet Baba diyenler çok sevinmişlerdir tahmin ediyorum. Çok da bilmediğiniz, belki de sıklıkla dinlemediğiniz bir türkü ulaştı sizlere. Kız Pınar başında yatmış uyumuş, ahu gözlerini uyku bürümüş diyerek Bozkır'ın tezenesi seslendi. Rahmet dileyelim tekrar. Efendim bu arada Anamur'da yayınların olmadığı bilgisini tekrar yöneticilerimizle paylaşıyoruz. Ve sizin de gam kasabet olmasın. Üzülüyorum. Siz üzüldüğünüz zaman ben de çok üzülüyorum. Yılmaz Yüzer Fahri hemşerilerimin olduğu Bitlis, Ahlat, Adil Cevaz, Etat Van ve bütün Van'dan selam gönderen dostlara tercüman olmuş. Ankara'dan selamlıyor bizi. Selam, sevgi, saygı bizden efendim. Her zamanki gibi birbirinden güzel türkülerimizi büyük bir keyifle dinliyoruz. Sıradaki türküyü de Büryan'ın başkenti Bitlis, Ceviz'in başkenti Adil Cevaz, Tarih'in başkenti Ahlat, Güzelliğin başkenti Tatvan, İnsanlığın başkenti Hizam ve ülkemizin dört bir yanında gece gündüz fedakarca görev yapan tüm demiryolu çalışanlarına armağan ediyorum. İşte türkü türkü Türkiye'me siz de bir katkı sundunuz, anlattınız il il, diyar diyar. Fakat şu cümleler nasıl güzel, edebi ve aynı zamanda her şeyin tercümanı. Değerli dinleyicilerimiz, Murat Odabaşı, sevgili kardeşimiz daima yazar, türkülere dair sözleri çok güzeldir. Ama bakın okuduğum dizeleri paylaşmak isterim. Kalplere inciden bir sızı çöker, hüzün olur yüreğe düşer türküler. Ruha işleyen melodilerle bizi anlatır türküler. Gönül defterine yazanı okur, yürekte gizlenen sevdayı bulur. Ezgiler ağlatır, sözler kor olur, acıyı içimize salar türküler. Ayrılık acısı çeken gurbette ağlar, feryadı ile titrer, dile gelir dağlar. Yüreği yanmışa çöl olur bağlar, aşağı gözyaşı döker türküler. Günaydın diyor, mutlu sabah dileklerini ulaştırıyor. Kıymetli şahsınız ve değerli program ekibini muhabbetle selamlıyorum diyerek çok güzel cümlelerini ulaştırmış. Siz de hislerimize tercüman oluyorsunuz değerli Murat Odabaşı. Biz teşekkür ederiz. Birliğimiz daim olsun diyerek tabii ki size türkü armağan edeceğiz. Ve değerli dinleyicimiz bize yazdı. Turan Hocam tekrar türkü istiyor. Ben mırıldanacağım, söz verdim, yerine getiririm sizlere. Biliyorsunuz Cemal Saim Çeterak ilk kez bizi yazıyor. Çok teşekkür ederim. Okan Ulay da Tokat'tan selamlamış. Hemen cumartesi günü bol bol türkü dinleyelim diyerek türkülerimizi sunalım. Bu kez rahmetle yad edelim. Kendisi çok sevdiğimiz İstanbul Radyosu'nun usta sanatçılarından biriydi. Bizim büyüğümüz de efendim, yeni başladığım dönemlerde ne mutlu ki kendisiyle bir arada olduk. Metin Eryürek Kadife gibi sesiyle bir de İstanbul türküleri seslendirirdi. Bu kez bir Uşak türküsüyle dinleyeceğiz sesini. Ali Kıran'dan Sarı Süzen hocamız derlemiş. Evlerinin önü kuyu, kuyudan alırlar suyu diyecek. Dinliyoruz.

Saatimiz tam 9, 3. saat dilimi başladı. 1 Ağustos 2026 günlerden cumartesi. TRT Türkü'de Sabah İstanbul Radyosu stüdyolarından canlı canlı devam ediyor. Elindeki mendili yudur.

Sevdiğim yudur, gönül kimi severse güzel odur dedi Makbule Kaya. Ustamız Özay Gönlüm'den repertuarımıza kaydedilmiş bir Denizli türküsü. Biraz sonra Özay Gönlüm ustamızın güzel sesi de ulaşacak. Onu rahmetle yad ediyoruz. İsmet Ege'li'nin Hasan Avcı'dan derlediği Manisa türküsünde onu dinleyeceğiz. Çok da sevdiğiniz bir türkü ama hemen şöyle selamları ulaştıralım. Yavuz Selim Karlıdağ, Trabzon Araklı Pervane Köyü'nden selamlamış bizi, teşekkür ederiz. Turgut Akbaş Manisa Selendi Tavak Köyü'nden selamlıyor. Ve bütün radyo dostları için türkü istiyor bizden. Biz de sağlıklı günler diliyoruz. Muhammed Ateş yazdılar Bilecik Bozüyük'ten. Hasan Gülmez, Feyzi Nilfer, Hasan Hüseyin Sağım ve Fahrettin Aşiret için hediyem olsun türkü diyor. Maya Türköz günaydın İzmir'e ve size sevgiler. Hafta sonunuz güzel olsun. Murat Şükür Gevze'den selamlıyor. Selam bizden efendim. Hasamettin İlbaz Hatay Altınözü Kız Kalesi köyünden yazıyor bize. Hayırlı sabahlar. Miraç, Dila, Elin, Elyas ve tüm türkü severler için tabii ki türkü okuruz. Aman değerli dinleyicimiz Sıdıka Tavukçu, ne güzel sözler, gönlünüze sağlık. Ve hemen sevgili Emine İkinci ile yeğeniniz Melih Kumpas, Mustafa Kumpas, Aysel Öztürk ve tüm sevdiğiniz dostlarınız için size türkü armağan edeceğiz. Siz de bize armağan ediyorsunuz. Dört Levent'te hemen yakınımızdasınız. Serpil Demirci İzmit'ten selamlıyor bizi. Uğur Yeşiller Beyaz Kiraz'ın başkenti Konya Ereğli'den selamlıyor. Efendim şifa olsun inşallah hepinize. Sıradaki türküyü Halkapınar'ın Kara Yusuflu Köyü sakinlerine, Ereğlilere tabii ki armağan ederiz. Beş Kazay Yaylası Dont Köyü'nden sevgi gönderiyor. Trabzon Çaykara'daki Alkan ailesine armağan türküyle birlikte Yakup Avcı. Hemen türkümüz Özen Gönlü ustamızın sesini duyalım. Ateş attım samana, bak dumana dumana. Senin zalim babanı ben getireceğim imana diyor. Haydi dinleyelim.

9.09 bu kez, yine dakika, saniye, saati uydu efendim. Selcan Kökçen Şahin'i dinledik. Al basmadan donu var, suya giden yolu var dedi. Yöre ekibinden Mehmet Ali Çevik derlemiş İzmir Bergama türküsünü. Efendim devam ediyoruz. Bu arada bir şey vurgulamak istiyorum yine. Söz gelimi Halil Kasap değerli dinleyicimiz Kütahya Doğulu Şah Köyü'nden selamlıyor. Aleyküm selam. Repertuardaki türküyü yarın mırıldanmaya çalışırım. Zamanla yarışıyoruz. Bazen yapımcılarımız sizler çok türkü dinleyin diye sayısız türkü yerleştiriyorlar çalma listemize. Efendim her gün aynı isimleri okumak, takdir edersiniz ki diğer dinleyicilerimize de haksızlık olur. Sizler beni seversiniz biliyorum. O nedenle çarşamba olmasın, perşembe olsun, cumartesi, pazar olsun mutlaka isminiz okunur. Dostlarınıza selamlar ve Hüseyin Taşdelen, Bahattin Kamil muhtarınız Efraim Şahan'la birlikte herkese selam gönderiyoruz değerli Halil Kasap. Hemen Hasan Cengiz de ileti göndermiş, selam gönderelim. O da Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden ulaşıyor bize. Hacı Ayaz Giresun, Esbiye Güzel Yurt'tan, Mehmet İpek Giresun, Tirebol Işıklı'dan Mustafa Arıcı, İstanbul'dan Ordu'ya yolculuk yapıyorum diyerek bildirmiş. Mest oluyoruz, bir Ordu türküsü istiyorum. Şükran'a hediye olsun diye. Vakit kalırsa vallahi mırıldanacağım. Tacettin Kulakbolu Mengen'den günaydın diyor bütün dostlara. Nihat Kaya, Bartın Amasra İmpiri Köyü'nden sevgi selam demiş. Tüm asker ve güvenlik güçlerimize türkü armağan ediyor. Emine Atamer ne güzel diyor. Diyor ki tüm güzellikleri beraberinde getirmen umuduyla hoş geldin Ağustos ayı Trabzon'a ve size selam gönderiyorum. Şenol Özçelik de Romanya'dan bizi selamlamış. Ekibe ve Sabahat Hanım size sonsuz teşekkürler. Bizleri bir araya gelmemize sebep olduğu için TRT Türkü'yü seviyoruz diyor. Torunlarına, uzun yol kaptanlarına ve değerli dostlara türkü armağan etmek istemiş. Hemen türkümüz. O kadar güzel bir türkü ki. Eminem giymiş alları diyecek Güven Yapar. Güven abime buradan selam, sağlık dileyeyim. Kamil Nizam Bigalı'dan Ahmet Yamacı'nın derlediği Çanakkale Biga türküsüyle dinleyelim. Ardından da Dokumacı Kızların türküsünü Mustafa Özcan seslendirecek. Balıkesir türküsü ve hemen sizlere armağanımız olsun.

9.16 türkülerimiz ard arda sıralanıyor. Sizler yazıyorsunuz. Ağustos'u bugün karşılıyoruz. TRT Türkü'de sabahlı efendim. İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere. Ard arda güzel türküler ulaştı. Dokumacı Kızların türküsünde Mustafa Özcan seslendirdi. Ama şimdi öyle güzel bir türkü var ki sırada. Bence türkülerin şahlarından biri diyorum. Hatta konuştuk sevgili yapımcımla. Muzaffer Akgül, Nevin Akol, birçok ustamız o kadar güzel seslendirdiler ki Nezahat Bayram'da. Bekir Gültekin, çok sevineceksiniz, Kayseri'ye size selam olsun. Diyor ki türkümüz, yine gam yükünün kervanı geldi. Çekemem bu derdi bölek seninle. Eremem lokmana dermansız kaldım. Çekemem bu derdi bölek seninle. Ve rahmetle yad ediyoruz Nevin Akol ustamızı. Onun sesinden dinliyoruz.

9.23 oldu saatimiz ve türküler art arda sıralandı. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar, herkes sevdiğine böyle mi yanar dedi Sevil Korurer. Ahmet Yamacı'nın repertuarımıza kazandırdığı İstanbul türküsü. Hızla türkülerimize devam edeceğiz. Hemen İstanbul'a gelmişken ustamız Hüsamettin Subaşı da daracık sokakları duman bürüdü, külhan beyler kızları aldı yürüdü desin ve yöre ekibinden derlenen bu türküyü de sunalım. Ardından da Bulgaristan Deli Orman'a doğru bir yolculuk yapalım. Faruk Yılmaz repertuarımıza kazandırdı Güldaniyem. Ayşe Engin Aslanca seslendirecek ama dinleyicilerimiz tabii ki yazıyorlar. Huri Özer diyor ki nasıl olsa dinliyorum, dinlediğimi de biliyorsunuz. Nide'ye ve size selamlar öğretmenim. Mustafa Uyar Akşehir Cankurtaran Köyü'nden selam gönderiyor bize. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan, Hasan Yalmancıoğlu İzmir'den, Veysel Zan Ankara Çubuk'tan, Ümit Kaya Çelebi de Van'dan selam gönderiyor ve bütün dostlarına türkü istemiş. Turgut Eren Eskişehir'in sesi, Ramazan Şahin Karabük Safranbolu'dan, Zeki Başoğlu güzel Zonguldak'ımızdan selam göndermiş. Çok teşekkür ederim ben Deniz için afişinize. Hemen türkülerimiz. Haydi yine sürpriz olsun, dinleyin bakalım.

Efendim 1 Ağustos Cumartesi günü türkülerle TRT Türkü'de sabahı yazın bu diğer ayını karşılamış olduk. Hayırlı uğurlu olsun diyerek hemen şimdi Rumeli'deyiz madem Güldaniyem dedik. Ardından da Ari Şentürk'ü sevgiyle rahmetle yad edelim ve Ramo'yu dinleyelim. Ak güvercin olaydım pencerene konaydım diyecek. Emine Balkanlı'dan Hasan Karakaş'ın derlediği Rumeli türküsünü de sizlere armağan edelim.

9 Eylül'ü bulduk, hızla ilerliyoruz, zamandan akıyoruz, darbuka çala çala diyerek Aysun Gültekin seslendi sizlere bir Kocaeli Kandıra türküsüyle. Mustafa Hürsü Fatma Anıl'dan derlemiş. Efendim devam edelim, bu kez Konya, Bartın, Yül gezdik ya hani, bütün diyarları Kemal Koldaş'ı Konya türküleriyle tanıyordunuz ama bir Bartın türküsüyle dinleyelim mi? Sarayburnu'nun ufak tefek taşları diyecek ve Ali Canlı'nın Muzaffer Özden'den derlediği türküyü dinleyeceğiz kendisinden. Bugün Cumartesi ve Ağustos'a başladık. Haydi Türk olsun.

Efendim yavaş yavaş sonlara yaklaşırken güzel Çankırı türküsü dinledik Erol Köker'in sesinden. Kaçma güzel kaçma, ben adam yemem, gizli sırlarını ellere demem dedi Sarı Sözen hocamızın Dobi Ahmet'ten derlediği türkü. Gülten Kaymak ne kadar zarifsiniz diyor ki sevgili dinleyicimiz. Değerli türkü dostu kardeşime teşekkür ederim, az önce demiş ya okumayınca üzülmeyin diye. Hisler

kelime tercüman olmuş, türkü dinlemek isim okuyunca mı oluyor? Öyle mi seviyoruz Sabahat Hanım diyor. Yapmayın arkadaşlar, elinden geleni yapıyor ekibimiz için de aynı şey geçerli. Çok teşekkür ederim size. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan günaydın diyor. Ve çok teşekkür ederim Ahmet Kılıç, Nurhan Kılıç. Kılıç ailemiz ne kadar duyarlı. Diyor ki bir orman 50 yılda meydana geliyor. Lütfen daha duyarlı olalım. Çok teşekkür ederim. Allah saklasın, ormanlarımız çok önemli. Mustafa Bey, Mustafa Kara Akşehircan Kurtaran Köyü'nden bize seslenmiş. Bütün köyler için türkü istiyor. Ve Çiğdem Okşaroğlu günaydın TRT Türkü ailen ve türkü severler. Kemali'den Divriye'ye doğru gidiyoruz. Eşim Tarkan Bey için o türküyü Yüksek Minare'de Kandiller Yanar yarın canlı canlı okuyacağıma söz veriyorum. Söz verince tutarım biliyorsunuz. Muttalip Kocak Sinop Ayancık'tan selamlıyor. Sevgili Sevinç Demirkaya da Sinoplara selam gönderir. Yapımcımız Yaşar Köksal Ankara'dan büyük bir keyifle dinliyoruz demiş. Nur Genç İstanbul Şile'den tüm dostlara selamlar gönderiyor. Her şey senin de gönlünce olsun sevgili şairem. Nurullah Çoban Aksaray Ihlara Vadisi'nden yine selamlamış bizi. Herkese selam ulaştırıyor. Murat Sıcak Karabük Mehterler Köyü'nden Osman Yalçın da selam göndermiş. Naim Bostan yine Anamur için yazmış. Yetkililerimize bildirdim inanın. Ramazan Kompir Çanakkale Çanyaykın Köyü'nden İsmail Güner Han da diyor ki yollardan selam can dostlarım. Sıradaki türküleri askerime, polisime, Kars Akbaba Köyü'ne armağan ediyorum. Soner Koç sabahlarınız hayrolsun Sabahat Bacım. Sizlere sıradaki türküyü bütün devlet yöneticilerimize, çocuklara ve gazi emirlere armağan edelim demiş. Hemen türkümüzü sunalım.

Şükrü Tutkun'un o Sinop türküsündeki yorumu ne güzel. Hakkı Reis'in türküsü tabii ki. Sarı Sözen hocamız Şükrü Tutkun'un bu türküsünü İsmail Diri'den derlemiş. Efendim Cüneyt Üçüncü bize yazdılar. Trabzon'daki bütün dostlarınıza selamlar, ailenize. Vakit darlığından hemen geçiyorum. Adnan Tığ Giresun Espiyer'den yazdılar. Müjgan Kızılkaya İzmir'e size selam olsun. Bütün eğinli hemşehrilerinize de tabii ki türkü armağan ederiz. Türkan Şekerci Kocaeli Gebze'den. İsmail Akgün Araklı Trabzon'dan. Ahmet Kiraz İzmir Selçuk'tan. Güray Yılmaz Çanakkale Ezine'den, Zehra Bıçakçı İzmir'den, Onur Gündoğan da Muğla Milas'a yolculuk yaparken bize yazdılar ve türkülerimiz armağandır her birine. Mustafa Fenercioğlu herkese selam gönderiyor. Tuncer Erol Eskişehir'in sesi, Fatih Çelebi Kahramanmaraş, Osman Bey yine bize Konya Güney Sınır'dan yazıyor. Ormancı Mustafa Bey, Rıza Yakın'da galiba geç kaldım diyor. Bafra'dan selamınız geldi, geç kalmadınız. Değerli ozanımız Fikret Dikmen'e de selam olsun. Mahmut Üstün daha Isparta Yalvaç'tan yazdı. Recep Bodur İskilip'ten çarşının doçenti yazdı, bize selam gönderdi. Ve İsmail Günerhan yollardan selam gönderiyorum dedi. Bütün dinleyicilerimizin isteklerini mümkün mertebe yerine getirmeye çalıştık. Ve Nur Genç Güner şiirinizi bekliyoruz. Murat Sıcak Karabük Mehterler Köyü'nden yazıyor. Nurullah Çoban Ihlara Vadisi'ndeymiş bugün. Çok teşekkür ederim. Ve Yaşar Köksal Ankara'dan büyük bir keyifle dinlediğini vurgulamış. Selam olsun. Muhtelif Koçak da Sinop'tan selam gönderdi. İsa Kıran Eskişehir Odun Pazarı'ndan. Efendim bugünlük bu kadar. Yarın Allah nasip ederse yine birlikte olacağız. Ağustos hayırlı, uğurlu, bereketli olsun. Sevinç Demirkaya hazırladı. İbrahim Türksoy sesleri ulaştırdı. Ben Deniz Sabahat Aslan. Ayrılmadan önce bir Samsun'da türküsü ve Trabzon türküsü çok istiyorsunuz ya. Trabzon'un o muhteşem türküsü. Eser Bahar Rüzgarı. Yani Yunuslar dizi dizi diyeceğim. İbrahim Can'ın derlediği ve kaynak kişi olduğu bu türküyü okuyarak veda ediyorum. Esen kalın, Allah'a emanet olun.

0: Bir kelime,
1: bir türkü. Halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler, bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili, Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgiler...

her vakti seherde diyor türkümüz. Burada geçen şuh sitemkar kelimesi neşeli, cilveli kadın anlamındaki şuh kelimesiyle zulüm ve haksızlık eden anlamındaki sitemkar kelimesinin birleşiminden oluşmuştur. Şuh sitemkar ise haksızlık ve eziyet eden bir kadından bahseder. Şimdi Enver Demirbağ'dan derlenen bu türküyü Aysun Gültekin ve Esat Kabaklı birlikte yorumluyorlar. Bir şuh sitemkar yine saldı beni derdi.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcısı Hafize Batmaz, ben Pınar Kundakçı Temel. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Bir kelime,
0: bir türkü.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Antalya, Muğla ve İzmir'deki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı. Mersin, Aydıncık ve Balıkesir Gömeç'teki yangınlarsa büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın Çine'deki yangını kontrol etmek için yoğun çaba sarf ediliyor. Bölgede 9 helikopter, 3 uçak ve çok sayıda kara ekibi seferber oldu. 5 evin zarar gördüğü Karşıt Mahallesi tahliye edildi. 4 mahalledeki hayvanlar da güvenli bölgelere taşındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esilecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. İstanbul AK Parti yönetimiyle istişare edecek. İl Danışma Meclisi programına AK Parti İl Yönetim Kurulu, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da katılacak. Program saat 15.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bölgesel gelişmeler karşısında Türkiye'nin duruşunu "mücadelemiz bağımsızlık uğruna" sözleriyle değerlendirdi. "Soydaş ve dindaş coğrafyadaki gönül bağınıza sırt çeviremezsiniz, Türkiye mefrukesi olan bir devlettir" ifadesini kullandı. Bahçeli, Kaan ve Kızıl Elma'nın sadece teknolojik atılım olmadığına dikkat çekti. "Savunma sanayinde bir Türkçe gerçeği var" dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'te konakladığı otele giden 37 kişilik timde yer alan son firari FETÖ'cü terörist yakalandı. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Taliban bağlantılı 5 kişinin Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu. İlgili Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Bazı vakıf üniversitelerinin ücret artış sınırına uymaması üzerine YÖK harekete geçti. Üniversitelere %25'lik öğrenim ücreti artış sınırına uyulması konusunda yazı gönderildi. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına ilişkin yeni düzenlemeleri bugün hayata geçiriyor. Buna göre indirim reklamında belirtilen fiyatlar ürünün son 10 gün içerisindeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenebilecek. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Gazze'de ateşkese rağmen yine silahlar susmadı. Soykırımcı İsrail saldırılarına devam etti. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yıkım ve baskınlarını sürdürüyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da tırmanan gerilime değindi. "Bölge ve dünya artık daha fazla savaşı kaldıramaz" dedi. Haberleri sunduk.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: benim türküm.
1: Merhaba, ben Poyraz Şenol. İzmir doğumluyum. Bir İzmir türküsü istiyorum.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda Vişe tarlasında vişe topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.
0: Merhaba sevgili dinleyenler. Sizin radyonuz, sizin sesiniz programına hoş geldiniz. Ses kayıtlarınıza yer verdiğimiz programımızı TRT Türkü için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında Devrim Yiğit hazırladı. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu, türkülerimiz eşliğinde keyifli vakit geçirmenizi diliyoruz. Sözlerinde kendinizi bulduğunuz, anılarınızda yer eden, benim türküm dediğiniz ezgiyi bizimle paylaşın. İster duygularınızı anlatın, ister türkünüzü söyleyin ve sesli mesaj olarak gönderin. Önümüzdeki programlarda sesinize ve türkünüze yer verelim. Ses kayıtlarınızı gönderebileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
5: Merhabalar. İstanbul'dan Akşehir'e doğru yolculuk yapıyoruz.

0: TRT Türkü.
1: Gönüllerin dert ortağı türküler unutulmaz. Aradan yıllar da geçse kendini hatırlatır. Hadi siz de bu özel türkünüzü bizimle paylaşın. Gelecek programlarımızda hep birlikte dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı dilediğiniz zaman gönderebilirsiniz.
2: Yozgat'ın Çekerek ilçesinden herkese selamlar, sevgiler.

Geçen günler evlendi, feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Feleğin bir kuşu var, pençesi demirdendir. Bu türküyü çalarsanız çok sevinirim. Kolay gelsin, iyi yayınlar.

0: Ezgiler bize anıları, sevdiklerimizi anımsatır. Sizi eskilere götüren o türküyü bizimle paylaşmak ister misiniz? İlerleyen programlarda yer vermek üzere sesli mesajlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona günün her saatinde bekliyoruz.
1: Kolay gelsin TRT ailesi. Gençliğimin türküsü olan Belkıs Akkale'de dağlar seni derik derik delerim. Tüm kastan onlara ve TRT ailesine armağan ediyorum.

0: Sevdiğimiz türküler bizim sesimizle bir başka güzel. Gönlünüzde yer etmiş Ezgi'nin sizin için kıymetini anlatın, biraz da mırıldanın. Gelecek programlarımızda herkes sizi dinlesin. Ses kayıtlarınızı 0506 987 27 81 numaralı telefona dilediğiniz zaman ulaştırın.
1: Merhabalar, Manisa Salihli'den emekli öğretmen Raziye Öztürk. Bülbül havalanmış yüksekten uçar türküsünü söylerseniz çok mutlu olurum.

0: Sizi en iyi anlatan türkü hangisi? Hayatımın türküsü dediğiniz Ezgi'yi sizden dinleyelim. 0506 987 27 81 numaralı telefondan ses kaydınızı günün her anında bize iletin. Önümüzdeki programlarda yayınlayalım.
1: Kalktı göç eyledi avşar elleri. Kalktı göç eyledi avşar elleri. Uzun uzun.

0: TRT Türkü.
1: Sevdiğiniz türküyü sizin sesinizden duymak istiyoruz. Neden o türküyü seçtiğinizi de paylaşmayı unutmayın. İlerleyen programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her saatinde bekliyoruz. Telefon numaramız 0506 987 27 81.
2: Erzincan Lefaye'den Fatih Sağır'la Eğin türküsünü seslendirmek istiyorum. Bu türkü gurbette olup silah hasreti çekenlere ve memleketini özleyenlere gelsin.

0: dost meclislerinde, aile buluşmalarında ya da kendinizle baş başayken söylediğiniz, hayat yolunda size eşlik eden o türkü hangisi? Hemen bizimle paylaşın, önümüzdeki programlarda yayınlayalım. Ses kayıtlarınızı ulaştırabileceğiniz telefon numaramız 0506 987 27 81.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Bu Kerkük türküsünü siz değerli dinleyicilere ve karıma armağan ediyorum. Teşekkür ederim, iyi yayınlar.

Asıl zulüm iştir, ay ay ay. Yanağının dört bir etrafı pembeyi ala güldür.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü'de her hafta cumartesi pazar günleri bu saat diliminde yayınlanan programımız sizin seslerinizle oluşturuluyor. Yüreğinizde yer etmiş türkünüzü bize de söyleyin. 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı dilediğiniz zaman gönderin. İlerleyen programlarda paylaşalım.
2: Merhaba TRT Türkü ailesi. Sene 1986. Eşimle birlikte İnebolu Atatürk İlkokulu'nda öğretmenimiz Vakfı Ustaoğlu yönetiminde Türk Halk Müziği kurusundaydık. Koroda seslendirdiğimiz bir türküyü Isparta İnebolu yolunda söylerken sizinle paylaşalım istedik.

0: Sevdiğiniz o türkü size kimi hatırlatıyor? Hafızanızda yer eden o türküyü sizin için anlamını paylaşır mısınız? Önümüzdeki programlarda yayınlanmak üzere sesli mesajlarınızı günün her anında 0506 987 27 81 numaralı telefona bekliyoruz.
1: Merhaba TRT ailesi, iyi yayınlar diliyorum. Yayınınıza Nevşehir Kavak kasabasından bağlanıyorum. Sizden çoban abim Osman için Or Koyun türküsünü çalmanızı istiyorum. Teşekkür ederim.

0: dilimize takılan, fark etmeden sürekli mırıldandığımız dizeler vardır. İşte o türkü bizim türkümüzdür. O türküyü radyomuzda söylemek, anılarınızı paylaşmak ister misiniz? 0506 987 27 81 numaralı telefona ses kaydınızı iletin. Önümüzdeki programlarda herkes sizi dinlesin.
1: Merhaba, iyi yayınlar. Biz Pixin'e geldik. Siz ve

0: Piknik ikilisi güzel gidiyor. Yanımda yeğenim Abdullah da var.
1: Merhaba.
0: Biz en sevdiğimiz türkü, memleketimiz türküsü. Ağrı Dağı'nın eteğinde uçan güvercin olsam, türkü olsam dillerde, cana cana diyar diyar dolansam.

0: TRT Türkü.
1: TRT Türkü dinleyicileri için GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarında hazırlanan Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programı bugünlük sona eriyor. Anılarınızı paylaşmak, sevdiğiniz türkünün hayatınızdaki yerini anlatmak, türkünüzü seslendirmek isterseniz dilediğiniz zaman 0506 987 27 81 numaralı telefona sesli mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Programı hazırlayan Devrim Yiğit, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Sizin Radyonuz, Sizin Sesiniz programını her hafta cumartesi ve pazar günleri saat 11'de dinleyebilirsiniz. Ses kayıtlarınızı bekliyoruz. Esen kalın.

0: Sizin radyonuz,
1: sizin sesiniz.
2: Şu anda vişne tarlasında vişne topluyoruz. Sizi severek takip ediyoruz.
3: Merhaba TRT Türk ailesi.
4: İyi yayınlar, teşekkür ederim.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün başlayan yangında durum iyiye gidiyor. Alevlerin etkisini kaybettiği yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın'ın Çin ilçesinde perşembe günü çıkan orman yangınında 3. güne girildi. Ekiplerin ilk günden bu yana aralıksız sürdürdüğü söndürme çalışmalarıyla önce yangının enerjisi düşürüldü, ardından büyük ölçüde kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahale sürüyor. Mersin'in Aydıncık'la Gülnar ilçeleri arasına çıkan orman yangını ise kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulunduğu Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtarlar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde de gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. İstanbul AK Parti yönetimiyle istişare edecek. İl Danışma Meclisi programına AK Parti İl Yönetim Kurulu, ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları temsilcilerinin yanı sıra AK Parti milletvekilleri ve belediye başkanları da katılacak. Program saat 15.30'da Haliç

0: Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kişi markette 11 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. Başlatılan soruşturma üzerine şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş davaya müdahil olacaklarını duyurdu. Ailesi ise şüphelinin en büyük cezayı almasını talep etti. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki kent A.Ş'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitlerin buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorladığı belirtildi. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'inin savcılık ifadesi sürüyor. Yapılan son operasyonla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 25 oldu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Türkiye ile Maldivler arasındaki tercihli ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşmayla Türk ihracatçıları Maldivler pazarında büyük rekabet avantajı elde edecek. Ayrıca Maldivler'den gelecek bazı ürünler için de vergi kolaylığı sağlanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler dedi. Amerikan basını Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Haberleri sunduk.
1: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Türkülerle gün ortası.
1: Merhaba kıymetli türkü dostlarımız. Güzel İzmir'den TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Kemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Her birinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bugün de yurdumuzun dört bir yöresi ve yakın coğrafyadan seçtiğimiz birbirinden güzel türküleri sevilen seslerden sizlerle buluşturmak istiyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: İlk türkümüz Malatya yöresinden Zafer Albayrak seslendiriyor. Gülüm seni alır dağa kaçarım, yüce dağ başına çadır açarım, kahve bulamazsam kenger içerim.

Dostun gül cemali cennettir bana. İstemem ayrılmak senden sultanım. Ne çare, ayrılık zamanı geldi. Gül cemali aşkın ile yar yar nalanım. Çıkarma gönülden dinim imanım. Ne çare, ayrılık zamanı geldi. Şenal Topçu Kul Fakir'den alınan bu türküyle sizlerle.

Gökhan Ekim ve Kadir Çayır Arap Verme havasını birlikte seslendiriyor. Fakirin geldi divane, elinde gül tane tane, yaren başı izin kime? İç ağam afiyet olsun, sohbetiniz mübarek olsun. Hacı hacı, aman hacı, başındadır altın tacı. Sohbet tatlı, sonu acı, iç ağam afiyet olsun, içmesen de uğurlar olsun.

Sırada Mustafa Yarıcı'dan alınan Elazığ yöresi türküsüyle Gamze Akkuş var. Karanfil ekilende, tohumlar dökülende, kâkülünden bir tel ver, kefenim dikilende.

Şimdi de Ali Ekber Çiçek'in Aşık Davut Sülari'den derlediği bir deyişle sırada Hüseyin Turan var. Çoktan beri yollarını gözlerim, gönlümün ziyası dost, sefa geldin. Şu garip gönlümün bağ bostanı, ayva ile turunçlar, sefa geldin.

Solistimiz Aysun Gültekin, Celal Güzel Ses'ten alınan Diyarbakır türküsüyle radyolarınıza konuk oluyor. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar.

Bülbül Mehmetov'dan alınan Azeri Türkü ile Erol Parlak sizlerle. Dağların maralıdır, gözleri karalıdır, yetme kurban olayım, yüreğim yaralıdır.

Şimdi de solistimiz Makbule Kaya, Mustafa Hoşsu'nun Muğla yöresinden derlediği türkümüzle huzurlarınızda. Zerdali çiçeklendi, dalleri pürçüklendi, ağla da gözlerim ağla, ayrılık gerçeklendi.

16 desti çiçekli şalvar esti. Şalvarının yanında beni bir uyku bastı. Aman aman şalvarlı, ortada boylu İlvanlı.

0: TRT Türkü.
1: Sırada usta ozanımız Neşet Ertaş'ın sevilen türkülerinden biri var. Nazlı Öksüz sizler için yorumluyor. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim. Gel seni benden ayırma, sen benimsin, ben seninim.

Mehmet Ataç'tan alınan Şanlıurfa türküsüyle sizleri baş başa bırakıyoruz şimdi de. Grup Mecaz söylüyor. Mektubu gelmez yarin, ah çektim derin derin. Allah aşkına olsun, yarimi bana verin. Allah aşkına olsun, yarimden haber verin.

Şimdi de Vasfak Yoldan alınan Elazığ türküsüyle sanatçımız Hasan Özel radyolarınıza konuk oluyor. Bahçelerde bal erik, dallarını eğerik, bize harputlu derler, biz güzeli severik.

Kıymetli Türkü Dostlarımız, programı hazırlayan ve sunan ben Leyla Gemalmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Zuhal Ergür. Yarın aynı saatte sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz ve yeniden buluşana değin sizler de lütfen türkülerle, sağlıcakla ve hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün türkü yolculuğumuzu Cihat Kalpar hazırladı. Teknik yönetimde Ahmet Aykılıç sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleyiz. İlk türkümüze Artvin yöresine gidiyoruz. Zara'nın sesine kulak veriyoruz. Bulutlar oynar, oynaşır felekte.

0: TRT Türkü.
1: Muzaffer Sarı Sözen'in Erzurum yöresinden derlediği türküyü Tuncay Kemertaş söylüyor. Giydiğim aldır.

TRT Türkü. TRT Türkü frekanslarında Bizim Eller programında birlikteliğimiz Devrim Kaya'nın sesiyle devam ediyor.

0: TRT Türkü.
1: İbrahim tatlı ses söylüyor. Gönül senin elinden şaşırdım nereye giden.

TRT Türkü. Şanlıurfa yöresine gidiyoruz sevgili dinleyenler. Mehmet Özbey'in derlediği türküyü Hakan Kumru, Necip Yılgın söylüyor. Evlerinin önü yoldur, yolaktır.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu stüdyolarından canlı yayınımız devam ediyor. Adıyaman yöresine gidiyoruz. Aziz Çelik'ten alınan türküyü Senem Akdemir söylüyor. Eyvanına vardım, eyvanı çamur.

0: TRT Türkü.
1: Malatya yöresine gidiyoruz. Aşık Süleyman'dan alınan türküyü Turan Engin söylüyor. Dünya umuruna meylini verme.

Sevgili dinleyenler, TRT Erzurum Radyosu'ndan Palan Döken'in eteklerinden diğer diyar yöre yöre dolaştık, birbirinden güzel türkülerle veda vaktine ulaştık. Cihat Kalpar hazırladı bugün programı, Ahmet Aykalış sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda ben Ömer Ergedik sizlerleydik. Huzurlarınızdan Dünya Tekin'in sesiyle ayrılıyoruz. Bir dilim, iki dilim, üç dilim elma. Hoşça kalın.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarını İstanbul'da sürdürüyor. Erdoğan İstanbul'da AK Parti İl Danışma Meclisi programına katılacak. Program saat 15.30'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler havadan ve karadan yangına müdahale ediyor. Balıkesir'in Susurluk ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin yoğun mücadelesiyle söndürüldü. Alevlerin etkisini kaybettiği yangın kontrol altına alındı. Bölgede 7 uçak, 4 helikopter, 26 arazöz, 11 itfaiye aracı ve 400 personelle soğutma çalışmaları yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari teröriste yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtarlar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde de gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir kişi markette 11 yaşındaki çocuğa şiddet uyguladı. Başlatılan soruşturma üzerine şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş davaya müdahil olacaklarını duyurdu. Ailesi ise şüphelinin en büyük cezayı almasını talep etti. Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'la beraber 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın sevk yazısında Dedetaş'ın ilçe belediyesi iştiraki Kent AŞ'yi usulsüz şekilde görevlendirerek müteahhitlerin buraya danışmanlık hizmeti adı altında para ödemeye zorlandığı belirtildi. Gülistan doku soruşturmasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'inin savcılık ifadesi sürüyor. Yapılan son operasyonla birlikte soruşturmada tutuklu sayısı 25 oldu. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve şantaj suçlarından gözaltına alınan gazeteci Cem Küçük sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Türkiye ile Maldivler arasındaki tercihli ticaret anlaşması yürürlüğe girdi. Anlaşmayla Türk ihracatçıları Maldivler pazarında büyük rekabet avantajı elde edecek. Ayrıca Maldivler'den gelecek bazı ürünler için de vergi kolaylığı sağlayacak.

alınacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerini sertleştirdi. Tahran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia eden Trump, İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler, dedi. Amerikan basına Trump'ın yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini ve İran'daki enerji altyapısının hedefte olacağını öne sürdü. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili türkü dostları. TRT Türkü'de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türküler, bir milletin ortak hafızasını, yaşam kültürünü, duygu dünyasını nesilden nesile taşıyan en kıymetli değerlerimiz. Kimi zaman bir sevdanın ince sızısı, gurbet yollarının özlemi, kimi zaman da Anadolu insanın umudu, yaşam sevinci. Önümüzdeki dakikalarda yine Anadolu'nun dört bir yanından derlenmiş seçkin eserlerle sizlerle birlikte olacağız. Her biri farklı bir yörenin sesini, farklı bir hikayenin izlerini taşıyan türkülerimiz eşliğinde kültürümüzün zengin ezgi dünyasında

keyifli bir yolculuğa çıkacağız. Programımızın açılışında TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu'nun seslendirdiği Suzan Suzi, Ağlama Yar Ağlama adlı eserlerle sizleri selamladık. Şimdi ise birbirinden güzel türküler ve bu türkülere hayat veren kıymetli sanatçılarımızla yolculuğumuza başlıyoruz. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programını sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran kıymetli arkadaşımız Uğur Ekmekçi, mikrofonda ben Derya Can. Türkülerin gönülleri buluşturan sıcaklığıyla sizlere eşlik edeceğiz efendim. Diyarbakır'dan Şark Bülbülü Celal Güzel Ses Stüdyosu'ndan ülkemizin dört bir yanına, gönül coğrafyamızın neresinde olursanız olun, sizlere sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Her biri, gönülden süzülen duyguları sazı ve sözüyle dile getiren kıymetli yorumcular, TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğu'nu takdim edelim sizlere. Şef Bilal Samancı, solistler Cemal Temel, Erhan Sıcaközül, Süleyman Alan, Emre Sevim, Mehmet Buran, Mehmet Koca ve tabii ki her telinde duyguyu, her notasına hayatı taşıyan değerli saz heyeti, bağlama Erdal Yaşar, Ut Ulaş Arslan, keman Ömer Bengül, kanun Hasan Bükülmez, kaval neyzurna da Serdar Özdemir, bas gitar Bilal Ekin, mey dudukta Önder Işık, bendir defte Halit Akkuş, darbukada Veysel İlgin. Türkü diyarında yolculuğumuza Anadolu'nun güçlü ozanlık geleneğini yansıtan bir eserle devam ediyoruz. Sivas yöresine ait. Yokluk beni mecbur etti. Halk ozanı Muhlis Akarsu'dan derlenerek repertuarımıza kazandırılan bu güzel eser sade ama etkileyici sözlere sahip. Bu yörenin Yokluk beni mecbur etti adlı türküsünü Bilal Samancı'nın eşsiz yorumuyla dinliyoruz.

Diyarbakır yöresinin duygu dünyasını, gündelik yaşamını, kültürel zenginliğini ezgilerine taşıyan sıradaki eserler yıllardır sevilerek söylenmeye devam ediyor sevgili türkü dostları. TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalle İcra Topluluğumuzun sesinden Diyarbakır'ımızın köklü müzik geleneğini yansıtan iki güzel eserle sizleri baş başa bırakıyoruz. Kaynak kişi Celal Güzelses. Fincanın etrafı yeşil, az kaldı bayram ola, Diyarbakır'ımızdan sizlere armağanımız olsun.

Sevgili dinleyenler, Elazığ yöresi Harput musikisinin zarafetini, halk müziğimizin güçlü geleneğini günümüze taşıyan önemli kültür merkezlerimizden biridir. Bu yöreden derlenen türküler aşkı, özlemi, hayatın içinden olan duyguları kendine özgü ezgileriyle dile getirir. Kaynak kişisi Adnan Çilesiz olan Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Goncesi adlı eser, duygulu anlatımı ince ezgisiyle Harput'un zengin müzik iklimine götürecek bizi. Mehmet Koca'nın güçlü yorumuyla.

Güneydoğu Anadolu'nun zengin halk müziği geleneğini yansıtan iki güzel türküyü sunacağız şimdi sizlere. Diyarbakır yöresinden kaynak kişisi Seyfettin Sucu olan Atma Beni Ellere. Şanlıurfa yöresinden Abdullah Balak'tan derlenen Dağıdır Yar Dağıdır. Sevdayı, hasreti, özlemi günümüze taşıyan sevilen eserler. Şimdi bu iki güzel türküyü TRT DAB Diyarbakır Radyosu Mahalle İcra Topluluğumuzun ahenkli koro yorumuyla dinliyoruz.

Sevdaların izini taşıyan bir yöredir Diyarbakır. Gönülden gönüle uzanan bir ses, bir bakışta saklanan nice sözdür. Sessizlikte büyüyen hasret, kimi zaman bir sitem, kimi zaman da yarım kalmış bir sevdanın hatırasıdır. Bekir Karakaş'ın derlediği bu güzel eser, Diyarbakır'ımızdan, duygu yüklü musikimizden sizlere gelecek. Solistlerimiz Erhan Sıcaközül, Emre Sevim, düet yorumuyla sizlerle olacaklar.

programımızın sonlarına yaklaşırken Şanlıurfa'ya konuk oluyoruz sevgili türkü dostları. Köklü kültürü, güçlü müzik geleneğiyle halk müziğimizin en önemli merkezlerinden biridir Şanlıurfa. Bu yörenin türküleri, sevdayı, hasreti, kahramanlığı kendine özgü ezgileriyle anlatır. Kaynak kişisi Mustafa Savaş olan Caburdağ'dan Kuş Geliyor'la, yöre ekibinden derlenen Urfalıyam Ezel'den adlı eserler, mahalli icra topluluğumuzun güçlü koro yorumuyla radyolarınızda.

Türkü de TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programının bugün de sonuna geldik. Anadolu'nun dört bir yanından yükselen ezgilerle kimi zaman sevdaya, hasrete, kimi zaman da umuda ortak olduk. Yüzyıllardır dilden dile, gönülden gönüle taşınan türkülerimiz, kültürümüzün, birlik beraberliğimizin en güzel sesleri olacak, devam edecek. Sizlere veda ederken TRT GAP Diyarbakır Radyosu Mahalli İcra Topluluğumuzun seslendireceği Eşimden Ayrıldım Gözyaşım Durmaz, Getirin Hako'yu, Giydirin Sako'yu ve O Yârimin Damından Atlayamadım adlı eserler sizlerle buluşacak. Programımızı sizler için Reşat Fidan hazırladı. Teknik yönetimde yayınımızı sizlere ulaştıran kıymetli arkadaşımız Uğur Ekmekçi. Mikrofonda ben Derya Can.

Karadeniz'den. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programıyla bugün de huzurlarınızdayız. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz yine her zaman olduğu gibi. Yiğit Yavuz hazırladı programımızı sizler için. Serkan Eyüboğlu bizlerle birlikte. Teknik yönetmenimiz Atilla Kurt, mikrofonda Seza Turgut var. Beraberliğimiz 16'ya dek devam edecek. Seyir halinde olan dinleyicilerimiz var bir yandan bizi dinlerken, yol alıyorlar. Yolunuz açık olsun efendim. Alın teri döken herkese kolay gelsin. Gurbet ellerde de bizi can kulağıyla dinleyen dostlarımızı saygıyla, sevgiyle aynı zamanda selamlayalım. Ve ilk eserimizi armağan edelim. Ali Haliloğlu eşliğinde Zinet Sönmez söylüyor. Dere akıyor dere, iki kıyı bulanır.

çene çene sevsem azını çene sevsem azını çene ay vurur çene çene sevsem.

Çavuşlu diye diye düştüm yollara düştüm. Giresun Görele türküsü Ömer Akpınar'dan alınmış, Ümit Tokcan'ın sesinden dinliyoruz.

baban görmesin bizi, baban görürse bizi öldürür ikimizi. Allah şahur dizi, baban görmesin bizi, baban görürse.

Mehmet Erenleri dinliyoruz şimdi de. Yozgat yöresinden bir eser. Yeşil ayna taktın mı beline? Gelin kurban olam tatlı diline.

Bülbülüm bağ gezerim, aşığım dağ gezerim. Yüz yerde yüz yaram var, el sanırsa gezerim. Elazığ yöresinden sevgili izleyicilerimiz bir eserdi bu. Hafız Osman Öge'den alınan, Aysun Gültekin söyledi. İzzet Altınmeşe'yi dinliyoruz şimdi de. Diyarbakır yöresinden bir eser. Hele yar, zalim yar.

Saatimiz 15.26'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. TRT Trabzon Radyosu yapımı Karadeniz'den programı devam ediyor. Yine güzel bir eser. Selma Alagöz'ün sesinden bu kez de dinleyeceğiz. Su gelir daşa değer.

Elvan Sevim'i dinledik. Vezir Köprü türküsünde "Ey gafil gel uyan ha bu gafletten, ömür geldi geçti haberin var mı?" dedi. Eser Aşık Yusuf Akyol'dan alınmıştı. Şimdi de Kubilay Dökmetaş Çorum Alaca'ya götürüyor bizi söyleyeceği eserle sevgili dinleyenler. "Gayrı dayanamam ben bu hasrete, ya beni de götür ya sen de gitme."

Saatimiz 15.52, yavaş yavaş Karadeniz'den programının sonlarına yaklaşıyoruz. Özlem Üngör şimdi de bizlerle sevgili dinleyicilerimiz. Sevdiğime varamadım diyor Tuğrul Şahin.

0: nerede de.
1: Yiğit Yavuz hazırladığı Karadeniz'den programını teknik yönetmenimiz Atilla Kurt'tu. Serkan Eyüboğlu bizlerle birlikte oldu. Seza Turgut sundu. Yine güzel bir eserle noktayı koyalım. Yeni günde aynı saatte, saatler 15'i gösterdiğinde birlikte olmak dileğiyle, her şey gönlünüzce olsun derken Hale Gür'ün sesinden dinleyeceğimiz eserle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Goca Çam'ın gürlemesi Dalilen. Hoşça kalın sevgili dinleyicilerimiz.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari teröriste yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtarlar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristin yakalanması sonrası yayımladığı mesajda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar," dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de, "Hiçbir hain adaletten kaçamayacak, Türk yargısı önünde mutlaka hesap verecek," ifadesini kullandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. İzmir'in Buca ilçesinde ve Balıkesir Marmara Adası'ndaki orman yangınları ile ilgili mücadele ise havadan ve karadan devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ ve Yalova'da rüzgar kuvvetli esecek. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olması istendi. İstanbul'da Ağustos ayının ilk yarısında bazı yollar belirli günlerde trafiğe kapalı olacak. Fatih Yenikapı etkinlik alanında gerçekleşecek programlar sebebiyle alınan karar kapsamında 1-3 Ağustos'la 10-16 Ağustos tarihleri arasında kapanacak yollar şöyle. Sahil Kuzey yan yoldan Kadir Topbaş gösteri merkeze ayrımı, Sahil Güney yan yoldan Kadir Topbaş gösteri merkeze ayrımı Vefa Kara Kurdu üst geçidi Yeni Kapı miting alanıyla Yeni Kapı İdo arasındaki iç kısımda kalan tali yol. Alternatif güzergah olarak Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına sebep oldu. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı çelik kanatların uçuşundan görüntüler paylaştı. Türkiye'nin göklerdeki gururu Kaan'da yeniden piste çıktı. TUSAŞ o anlara ait görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Yeni prototip taksi testlerine başladı. Kaan'ın birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşması hedefleniyor. 22 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 253 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. İstanbul Silivri'de zehir tacirlerine karşı yapılan operasyonda 376 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin görevden alındığına dair iddialara cevaben 16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız dedi. İstanbul'da il başkanlığında düzenlenen törende konuşan Tekin arınma süreci kapsamında komisyon kurduklarını söyledi. Tekin iftiracı ve itirafçı ilişkilerde olanların partiyle ilişkisini keseceğiz ifadesini kullandı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken katil İsrail soykırımı sürdürüyor. İsrail güçlerinin düzenlediği İHA saldırısında 2 Filistinli can verdi. Gazze'de bir ilaç deposu da hedef alındı. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia etti. Trump, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz diyecekler," dedi. Amerikan basını yeni bir saldırı dalgasıyla İran'daki enerji altyapısının vurulacağını yazdı. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Sevdayı, hasreti, umudu ve yaşamın tüm renklerini anlatan türkülerle harmanladığımız Akdeniz'in Renkleri programı başlıyor. Birbirinden güzel türküler eşliğinde saat 17'ye kadar sizinle olacağız. Ekibimizi tanıtalım. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunuyoruz programı. Bugün Volkan Karaman hazırladı sizler için. Teknik yönetimde Murat Yılmaz ve mikrofonda da ben Tayfun Yönlü yer alıyoruz. Bizi dinlemekte olan, türkülere gönül vermiş tüm dostlarımıza en derin saygı, sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Türkülerle dolu bir yolculuğa çıkmanın heyecanını hep birlikte yaşamak için hazırsanız sizlerle ilk türkümüzü hemen buluşturuyoruz. Nuri Esentürk'ten dinliyoruz bugün ilk türkümüzü. Hacı Taşan'dan alınan bir Kırıkkale Keskin türküsü. Mavilim, mavişelim, tenhada buluşalım.

Sırada Münire Tarabuş'tan derlenen Sinop yöresinden bir türkü var. Olcay Köker'den dinliyoruz. Şeftali ağaçları, türlü çiçek başları, yaktı, yandırdı beni yarın hilal kaşları.

Maçkalı Hasan Tunç'tan alınan Trabzon yöresinden bir türküyü Taşkın Doğan Işık'ın yorumundan dinliyoruz. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. İndirdin kaşlarını, babanı mı öldürdüm?

Yine Karadeniz yöresindeyiz. Bu kez Ahmet Yamacı'nın Kadir Üstündağ'dan derlediği Ordu yöresinden bir türküyü Şükriye Tutkun'un yorumundan dinliyoruz. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, Ordu üstüme kalksa.

Yusuf Gül ve Şevval Sam'ı bir Rumeli türküsünde dinliyoruz şimdi. Şu karşıki dağda lambalar yanar, lambanın şavkına da Fadimem sevgilimi yazar. Ayletme beni, söyletme beni, alçak yüksek tepede Fadimem, bekletme beni.

Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan alınan bir Sivas Şarkışla türküsü var sırada. Hasan Yükselir'den dinliyoruz. Çırpınıp içinde döndüğüm deniz dalgalanır coşar rüzgarından.

Yavuz Bingöl ve Türkü Bingöl'ü dinleyeceğiz şimdi sevgili dinleyenlerimiz. Ozan Şahsenem Bacı'ya ait bir türküde. Söz ve müziği Ozan Şahsenem Bacı'ya ait bu türkünün. Kılavuzsuz dost köyüne girilmez gönül. Rızasız bahçenin gülü derilmez gönül. Çıkma münkir darasına, merhem olmam yarasına. İki gönül arasına girilmez gönül.

Sözlerini Medine Gülgün'ün yazdığı, Ali Ekber Tagıyev'in bestelediği bir Azerbaycan türküsünü Orhan Hakalmaz'dan dinliyoruz şimdi. Biz bu sonbaharda buluşacaktık. Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun. Taşlara mı döndü kalbin? Gelmedin. Aylar geldi geçti, sen gelmez oldun.

0: TRT Türkü.
1: Zeynep Başkan'dan Dido'yu dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Sözlerini Volkan Konak yazmış bu türkünün. Şimdi de Volkan Konak'ı dinleyeceğiz. Saygıyla, rahmetle anıyoruz. Söz ve müziği Özer Şenay'a ait üzünlü bir türkü. Yârim, yârim.

Saatimiz 16.50'ye yaklaşıyor sevgili dinleyenlerimiz. TRT Antalya Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Akdeniz'in Renkleri programında aşağı yukarı iki türkülük zamanımız kaldı. Bu türkülerden ilkini Mehmet Can Pelikoğlu'ndan dinleyeceğiz hep birlikte. Osman Kalyoncu'dan derlenen Giresun yöresinden bir türkü bu. Tarlaya ektim soğan, bitmedi yedi doğan. Hep mi güzel oluyor senin annenden doğan?

Ve programımızın son türküsüne geldi sıra. Necdet Kaya'dan dinleyeceğiz bu türküyü de hep birlikte. Hasan Avcı'dan alınan bir Manisa Sancaklı Bozköy türküsü. Ateş attım samana, bak dumana dumana, senin zalim anneni ben getirdim imana.

TRT Çukurova Radyosu sunar. Çukurova'dan.

Mutlu günler sevgili dinleyenler. Çukurova'dan hepiniz hoş geldiniz. Bugün programı Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum var ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlerle yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Programımıza bir Denizli türküsüyle başlıyoruz. Zühtü Erkaleli'ye ait bu türküyü Yeşim Dağlı söylüyor. Hele bakın şu gül yüzlü güzele.

0: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.
1: Sevgili dinleyenler, sırada bir Erzurum türküsü var. Gürhan Yüksel bu türkünün aranjörlüğünü yaptı. Raci Alkır'a ait bu türküyü Tuncay Kemertaş söylüyor. Aya bak nice gider.

Sevgili dinleyenler, TRT Türkü'de Çukurova'dan programı devam ediyor. Bu dakikalarda güzel bir Kırşehir türküsü dinleyeceğiz. Bu türkümüzü yolda bizi dinleyen sevgili Polat ailesine armağan ediyoruz. Neşet Ertaş huzurlarınızda, çırpınıp da Şanova'ya çıkınca.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sırada Karacaoğlan'a ait olan güzel bir türkümüz var. Musa Eroğlu ve Güler Duman birlikte söylüyor. Niye böyle dargın bakarsın?

Değerli dinleyenler, saatimiz 17.28 ve bu dakikalarda bir Malatya türküsü dinleyeceğiz. Mehmet Ali Erdem'e ait türküyü Mehmet Seske söylüyor. Bu meral bakışın ey peri suret.

Sevgili dinleyenler, Aşık Mümin Meydani'ye ait bir Kastamonu türküsü dinliyoruz bu dakikalarda. İbrahim Can huzurlarınızda. Varın bakın, ak yıldız doğmuş mu?

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün.

Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, Çukurova'dan devam ediyor. Şimdi Kazım Birliği'ye ait bir türkü Gülşah Kutlu'dan dinliyoruz. Atalım mı ya? Yani?

Ve sevgili dinleyenler, bir Çukurova'dan programında bugün için sonuna geldik. Programı Sanem Sumaytoğlu Paşa'nın hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Erzum vardı ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Sizlere bir Erzincan türküsüyle veda ediyoruz değerli dinleyenler. Ali Ekber Çiçek'e ait türküyü Ümit Bekiza söylüyor. Derdim çoktur, hangisine yanayım?

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan terör

olacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'de yaşanan liderlik kriziyle ilgili de konuştu. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok dedi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Yaklaşık 4 saat süren toplantıda parti içi disiplin süreçleri görüşüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifinin önümüzdeki hafta meclise geleceğini söyledi. Milletvekillerimizi kahir ekseriyetinin oyuyla yasalaşarak bir önemli adımı daha geride bırakmış olacağız dedi. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan timdeki son firari terörist de yakalandı. Kırmızı bültenle aranan FETÖ'cü Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Saklandığı evden deste deste avro ve dolarlar, anahtar ve çok sayıda telefonla kimlik çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan teröristin yakalanması sonrası yayımladığı mesajda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Hainler nereye kaçarlarsa kaçsınlar Türkiye Cumhuriyeti'nin çelik iradesinden kurtulamazlar." dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek de "Hiçbir hain adaletten kaçamayacak, Türk yargısı önünde mutlaka hesap verecek." ifadesini kullandı. Türkiye genelinde orman yangınıyla mücadele sürüyor. Çarşamba gününden bu yana 260 yangın kontrol altına alındı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangından etkilenen bölgelerde hasar tespiti yapıldığını açıkladı. "Devletimiz daima yanınızdadır." dedi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Diyarbakır'dan havalanan savaş uçakları Karadeniz'in doğusunda eğitim uçuşu yaptı. Milli Savunma Bakanlığı çelik kanatların uçuşundan görüntü paylaştı. 22 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 253 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 52 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. İstanbul Silivri'de zehir tacirlerine karşı yapılan operasyonda 376 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı. Ticaret Bakanlığı indirim reklamlarına yönelik yeni kuralları devreye aldı. İndirimli fiyatlar ürünün son 10 gündeki en düşük satış fiyatı esas alınarak belirlenecek. Kişisel verilere dayalı profilleme yöntemleriyle çocuklara yönelik hedefli reklam yapılamayacak. Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi beklenirken katil İsrail soykırımı sürdürüyor. İsrail güçlerinin düzenlediği İHA saldırısında iki Filistinli can verdi. Gazze'de bir ilaç deposu da hedef alındı. Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i yeniden hedef aldı. Balistik füzelerle düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Kentte büyük hasar oluştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın müzakerelerde dürüst davranmadığını iddia etti. Trump, "İran'a çok sert vuracağız ve bir noktada artık dayanamıyoruz" diyecekler dedi. Amerikan basını yeni bir saldırı dalgasıyla İran'daki enerji altyapısının vurulacağını yazdı. Haberleri dinlediniz.

Kahve 40 yıl hatırı olan kız istemelerinin vazgeçilmesi, kahvaltı öncesinde ya da sonrasında günün her saatinde tüketilebilen bir içecek. Sohbetlerin vazgeçilmez dostu. Acının, mutluluğun, sevdanın, özlemin, ayrılığın, sevincin en yakın şahidi. Türk kahvesinin hazırlanması, pişirilmesi, sunulması, fincanı, cezvesi, köpüğü, telvesi ve falı. Bütün bu unsurlarıyla yıllardır varlığını sürdürür. Türk kahvesi kültürümüzün bir parçası olmuş ve beraberinde pek çok türkü yaktırmıştır. Kahve Yemen'den gelir, bülbül çimenden gelir türküsünde giden gelmez, gönül hasrete tutunur. Ocakta kahve pişir.

Gören aklını şaşırır türküsünde sevdaya, aşka tanıklık eder kahve. Türk kahvesinin bir de kahvehanesi vardır. Köy erkeklerinin buluşup kahve içtikleri. Bunun üzerine yazılan türküler de bulunur. Kahveciler kahve koyar fincana, kahveciler kahve pişirir türkülerinde olduğu gibi. Bugün sizinle Şanlıurfa yöresinden derlenen kahvenin aşka sevdaya dahil olduğu bir türküyü paylaşacağız. Münevver Özdemir söylüyor. Kahveyi kaynatırlar, fincana damlatırlar.

0: Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve speakeriniz ben Gence Yaydın. Türkü sözlüğü sona erdi.
1: Türkü sözlüğü.

efendim, TRT Türkü'de Türkü Akşamı başlıyor. Türk Dünyası topluluğundan dinlediğimiz bir türküyle selamladık sizleri. Şefo'nun Evi Kaleye Karşı adlı türküyü seslendirdi topluluk. Birlikteliğimizi Elif Yıldırım hazırladı bu akşam. Engin Erkan teknik yönetimde, mikrofon başında ben Mücella Karada. Yaklaşık 2 saat sürüyor birlikteliğimiz. Pek çok güzel türküyü sizler için hazırladık efendim. Onlardan biriyle hemen devam edelim. Turan Ataş seslendiriyor. Pınar başından bulanır, iner ovayı dolanır. Sen de çok haller bulunur.

Efendim, birlikteliğimizde yine güzel bir türkü yerini alıyor. Bilal Ercan'dan alınan, Işık Başel'in derlediği bir Adıyaman türküsü bu. Hakan Ünal seslendiriyor. İki kız gider düğüne, ben vurgunam büyüğüne. Kör olası anaları, vermiyor ki sevdiğine.

Efendim saatimiz 18.27'yi gösteriyor. TRT Türkü'de birlikteliğimiz sürüyor. Bu kez Erol Köker geliyor mikrofona ve bir Trabzon türküsüyle bizlere katılıyor. Engeller koymuyor yar sana varsam, dünyanın zevkini yar sende sürsem. Hakkın divanında elin elimde, cennet bahçesine yar sende girsem diyor.

Gitme bülbül gitme, bahar erişti, gonca güller menekşeye kavuştu. Çopur Ahmet'ten alınan bir Konya türküsü Mehmet Demirtaş seslendiriyor.

Efendim, Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Çankırı türküsünde sıra Özgür Eren seslendirsin bu güzel türküyü de. Beyoğlu'nun konakları mavi boyalı, hem boyalı hem oyalı eller kınalı.

Sırada bir Elazığ türküsü var. Aliye Akkılıç derlemiş bu türküyü. İlker Gökkaya seslendirsin. Al eyvanda han kalmadı, beylikte sultan kalmadı, sen de ben de hal kalmadı.

Saatimiz 18.52. Sevgili dinleyicilerimiz, yaklaşık bir saatlik süreyi neredeyse geride bıraktık ama önümüzde hala bir saatimiz var. Şimdi Hasan Özel'den bir barak dinleyelim. Çıkam yüce dağların başına, yine gidem oturam. Yok mu benim gibi sevdiğini yitiren desin sanatçımız.

Sevgili dinleyicilerimiz, birbirinden güzel türküleri dinlerken bizlere aramızı Nahide Saygün Akkal da katılıyor ve söz ve müziği Halit Önür'e ait olan türküyü seslendiriyor. Koca çınarın dalı, yaprakları sapsarı.

Sevgili dinleyicilerimiz, Muhlis Akarsu'dan güzel bir türküyle şimdi sizleri buluşturmak istiyoruz. Söz ve müzik değerli sanatçımıza ait. Ela gözlerine kurban olduğum, senden ayrılalı halim perişan desin sanatçımız.

Aşan bilir karlı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın gülün nargını, gül alıp satmanın zamanı değil. Bir Sivas Divriği türküsü Muzaffer Sarı Sözen derlemiş, Nuri Üstün Ses'ten alınmış bu hepimizin çok iyi bildiği, çok sevdiği türküyü. Atilla Meriç seslendirsin.

Erol Parlak'la yola devam diyoruz. Söz ve müzik Neşet Ertaş'a ait. Aldın aklım bir bakışta, yaktın yüreğim ateşte. Al hançeri sinem işte, acımazsan vur sevdiğim.

Sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 19.28'i gösteriyor. Yaklaşık yarım saatlik bir süremiz var. Kalan süremizde de Anadolu'muzu karış karış dolaşalım, bir Sivas Kangal türküsüyle devam edelim. Özlem Eskimen seslendirsin. Dağlar seni delik delik delerim, kalbur alır toprağını elerim. Sen bir kara koyun, ben de bir kuzu, sen döndükçe ardın sıra melerim.

Senden uzaklarda halim perişan, terk edip yadele gitme sevgilim. Efendim, müzik Atilla Meriç'e ait, sözlerse Gezgini'ye. Ünal Fırat'tan dinleyelim.

Gam çekme haline divane gönül, sana da bulunur elde neler var. Ayva mı, turunç mu, nar mı istersin? Sun elini beri, dalda neler var. Sözler Karacaoğlan'a ait. Bahar ve Ali seslendiriyor efendim. Bu güzel türkünün ardından bir iki türkümüz daha var. Süremiz yettiğince sizlere güzel türküler sunmaya devam edeceğiz efendim. Ardından da vedamızı yapacağız.

Efendim Hüseyin Turan'dan dinledik. Bir güzeli methedeyim bari alem yanmasın. Kubilay Dökmetaş'ta sıra. İnayet Gönyeci'den alınan bir Kerkük türküsünde dinleyelim sanatçımızı. Gittim çeket biçmağa, oturdum çay içmağa. Eşittim yar gelipti, kanat aldım uçmağa.

Efendim sizlere Nihat Erdağ'la veda ediyoruz. Saray Yolu incedir diyecek sanatçımız. Bizlerse programı hazırlayan Elif Yıldırım, teknik yönetimde Engin Erkan ve mikrofon başında ben Mücella Karada. Mutlu akşamlar diliyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: TRT Türkü.
1: Özün sözü.
2: İyi akşamlar. Bu da gelir, bu da geçer diyerek kalbini teskin edenler. İyi akşamlar, geçmişte kalıp bugüne gelemeyenler, ardına bakmaktan önünü göremeyenler. İyi akşamlar, ancak kaybedince anlayanlar ama geriye dönemeyenler. İyi akşamlar, ben demiştim demekten nefret edenler ama söyleyecek başka bir şey de bulamayanlar, yine de her şeye rağmen şans vermekten geri durmayanlar. An itibariyle TRT Türkü'de Özün Sözü isimli programda bendeniz Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Hoş sefa geldiniz.

Musa Eroğlu yorumuyla kaldır nikabını, görem yüzünü ve Oğuz Aksaç yorumuyla dilim yaralı isimli türkülere kulak verdik. Kıymetli dinleyenler, olmasını istediğiniz ama olmasından da korktuğunuz duygular arasında sıkışıp kaldığınız oldu mu hiç? Bunun en büyük örneklerinden biri aşk olabilir. Kalbiniz olmasını çok ister ama aklınız olduktan sonrasıyla ilgili.

Çok istersiniz ama olmasından da korkarsınız. Burada da acaba taş yerinde ağırdır denilen gerçeklik benim için daha mı iyi, daha mı hayırlı diye de düşünmekten kendinizi alıkoyamazsınız. Her ne olursa olsun, farkında olalım ya da olmayalım, insanın heyecanını ve çabasını ayakta tutan işte bu ne olacağını bilmiyor olma gerçeğidir. Çünkü ancak o zaman bir çabanın ve beklentinin içinde buluruz kendimizi. Bu da bize kendimizi gerçekten hissetmeye, hayatı hissederek yaşamaya neden olur.

Canan Başkaya yorumuyla Yare Söyleyin ve Pınar Aydınlar yorumuyla Bundan Sonra Ben O Yare Küskünüm isimli türküler radyolarımızdaydı. Kıymetli dostlar, hepimiz farkındayızdır ama yine de arada hatırlamanın bize iyi geleceği birkaç şeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Kabullenmek. Arkadaşlarım nerelere geldi, ben hala yerimde sayıyorum düşüncesi yerine herkesin kendi hızı ve yolu vardır. Yollar ve koşullar farklı olabilir diye düşünüp kabullenmek. Başkalarının beklentilerini karşılamalıyım yerine her beklentiyi karşılamak zorunda değilim, kendi beklentilerime odaklanmalıyım diye düşünmek. Onlar gibi görünmediğim yerine kendimden başka kimse gibi görünmeme gerek yok diye kabullenmek. Daha çok çalışmalı ve sürekli üretken olmalıyım yerine herkesin bazen ara vermeye ve dinlenmeye ihtiyacı vardır diye düşünüp kabullenmek. Deneyin lütfen. İnanın daha iyi hissedeceksiniz.

Cansu Koç yorumuyla Al Leyli Leyli ve Kıvırcık Ali yorumuyla Can Leyli isimli türküler radyolarımızdaydı. Kıymetli dostlar, zaman akıp giderken hayatın olağan akışı içerisinde şöyle bir durup nefeslenmek istediğinizde iç sesinize eşlik eden bir cümle var mı dağarcığınızda? Ünlü düşünürlerin bazı sözlerini hatırlatmak istiyorum size. Bakalım hangisi hangi duygunuza eşlik edecek? Farsça şöyle bir mısra var. Aynı kafada olmayan kişilerle sohbet ruha acı veren bir azaptır. Demiş ki Sadi Şirazi, kişiye hatası söylenmezse kabahatini hüner zanneder. Bir baba anne sözü der ki, yüz yüze görüşmek kini yok eder. Çünkü gözler birbirine bakınca kalp yumuşar. Rahmetli Doğan Cüceloğlu şöyle demişti. Dostun iyisi kötü günde belli olur dense de aslında iyi günde belli olur. Siz sevinince gözlerinin içi gülen kaç tane insan var ki çevrenizde? Ve son olarak Lao demiş ki, kusurlarınızı söyleyen arkadaşlar edinin. Dikkat edin, kusurlarınızı yalnızca size söyleyen.

Mine Yalçın yorumuyla Kızılcıklar oldu mu ve Necdet Kaya yorumuyla Yare Gidin Turnalar isimli türküler radyolarımızdaydı. Kıymetli dinleyenler, evet hayattır bu. Kimi zaman hayatımı yaşıyorum isimli coşkulu bir duygunun içinde, kimi zaman da hayatımı yaşıyorum gibi bir sorunun içinde buluruz kendimizi. İkinci soru genelde kendimizle baş başa kaldığımız, el ve ayağın hayatımızdan çekildiği, günü karanlık eden zaman dilimlerinde sorduğumuz bir sorudur. Gün içinde bizi bizden uzaklaştırıp bir nevi oyalayan birçok şeyin içinde buluruz kendimizi. Çalışma hayatı, aile, arkadaşlar ya da çevre gibi. Ama günün çekilip karanlığın doğduğu o zaman dilimlerinde herkesten uzak bir noktada karşılaşırız kendimizle. İşte sorular da tam o noktada başlar. Bu duyguyu yalnızlık olarak değil, kendi muhasebemizle çok daha iyisi nasıl olabilir diye sunulmuş bir imkan olarak düşünmek algımızı ve kalbimizi daha da rahatlatacaktır.

Hüseyin Turan yorumuyla yüce dağ başında yağar kar idim ve Kubat yorumuyla dağlar dağımdır benim türküleri radyolarımızdaydı. Kıymetli dinleyenler, geldik bir programımızın daha sonuna. Programı hazırlayan ve sunan bendeniz Mehmet Ercan, program yapımcımız sevgili Nuray Soydan ve teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz'la sizlerle birlikteydik. Önümüzdeki cumartesi akşamı Özün Sözü isimli bu programda yeniden TRT Türkü'de buluşmak ümidiyle sürçülisan ettiysem aşk ola. Hoşça kalın.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla sizlerleyiz. Yapımcımız Kerem Bulut, ton masterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefi ve kaval sanatçımız Osman Aktaş, tarda Mirza Başar'a, meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan. Bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk olarak Gaziantep Nizip yöresindeydik. Bağ girdim, üzüme dedik. Bir diğer ismiyle Oy Sanem Oy dedik. Şimdi ise Kırıkkale Keskin'e gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, Salman ve Hacı Taşan'dan derlemiş. Allı durnam bizim ele varırsan diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Allı durnam bizim ele varırsan dedik ve Keskin'deydik. Şimdi yine Orta Anadolu yöresinden devam ediyoruz. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi Zehra Bilir'den derlemiş. Kalenin Bayır Düzü diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Orta Anadolu yöresinden iki güzel türküyle sizlerleydik. Şimdi Ordu'ya gidiyoruz. Ordu Fatsa türküsü geliyor. Ankara Devlet Konservatuarı Dursun Karaduman'dan derlemiş. Yüce Dağ başında bir ulu çınar diyeceğiz. Burhan Elmas'ın güzel açışı sizlerle.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Yüce Dağ başında bir Ulu Çınar dedik ve Ordu'daydık. Şimdi Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Selahattin Er Orhan, Bedirhan Kırmızı'dan derlemiş. Yeşil başlı telli turnam diyeceğiz.

teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok keyifli, duygulu bir türküydü. Yeşil başlı telli turnam dedik. Şimdi ise tekrar Orta Anadolu'ya gidiyoruz. Kırşehir'deyiz. Kaşların karasına, kurbanım arasına diyoruz.

Elinize sağlık, teşekkür ediyorum. Kaşların karasına dedik, biraz tempomuzu yükseltmiştik. Şimdi ise Ege bölgesine geçiyoruz. Bir Aydın türküsü geliyor. Durmuş Yazıcıoğlu Mehmet Köseoğlu'ndan derlemiş. İnce Mehmet diyeceğiz.

Çok sevdiğim bir Aydın türküsüydü. Programımızda hemen hemen her yöreyi dolaşıyoruz bugün. Ve şimdi Kerkük yöresine uzanıyoruz. Nida Tüfekçi Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlemiş. Sen bir yana, ben bir yana diyeceğiz. Ve Mirza Başar'a güzel açışıyla bize eşlik edecek.

0: TRT Türkü.
1: TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçılarına bir kez daha teşekkür etmek isterim. Hem güzel sesleriyle eşlik ettiler, hem de sazlarıyla eşlik ettiler ve Kerkük yöresindeydik. Şimdi ise yine çok sevdiğimiz bir türküyle devam ediyoruz programımıza. İbrahim Erden ve Yavuz Top, İbrahim Erden'den derlemiş. Kime kinettin de giydin alları diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi ise Çukurova'dayız. Ankara Devlet Konservatuarı Osman Feymani'den derlemiş. Ahı gözlüm tut elimden diyeceğiz.

Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi ise Bulgaristan Deli Orman yöresinden bir türkü geliyor. Hasan Karakaş Emine Balkanlı'dan derlemiş. Ak güvercin olaydım diyeceğiz. Bir diğer ismi Ramo.

Teşekkür ediyorum. Her yöreyi dolaştığımız bir güzel program oldu gerçekten. Şimdi Bulgaristan'dan biraz bu tarafa doğru geliyoruz ve bu sefer Edirne'deyiz. Muzaffer Sarı Sözen İhsan Köycü'den derlemiş. Seller aldı dermenimin bendini diyeceğiz.

Değerli dinleyenler, TRT İzmir Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızla tekrar sizinleyiz. Dost Gönüller programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve programı sunan ben Sıla Koç. Hepimiz hepinizi candan selamlıyoruz.

Yine dosttan haber geldi. Dalgalandı taştı gönül. Yar elinden Kevser geldi. Derya gibi coştu gönül. Programımızda ilk olarak İhsan Güvercin kaynaklı Pir Sultan Abdal'ın bir deyişini dinlediniz. Erdal Beyazgül, Erdinç Aksaç, Onur Kocamaz ve Ersin Perçin çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, şimdi Kahramanmaraş yöresinden derlenen Aşık Piraki'nin bir deyişini dinleyelim. Şu alemi irşad eden, bu bir sevdadır sevdiğim. Gâhi de perişan eden, bu bir dalgadır sevdiğim. Ali Mürteza Topal kaynaklı deyişi Onur Kocamaz çalıp söylüyor.

Değerli dinleyenler, dinlemekte olduğunuz Dost Gönüller programı sözleri Aşık Sıtkı'ya ait bir deyişle devam ediyor.

Bir haber sorayım erenler size. Sevgili Canan'dan ihsan mı geldi? Mevla'nın aşkına söyleyin bize. Müjde mi, efkar mı, figan mı geldi? Aşık Sıtkı'nın bir deyişinde sazı ve sesiyle Musa Eroğlu'nu dinlediniz. Değerli dinleyenler, şimdi Aşık Sıtkı'yı tanıyalım. Asıl adı Zeynel Abidin olan Aşık, 1865 yılında Mersin Tarsus ilçesi Yenice köyünde dünyaya gelmiş. Aile soyu Oğuzların Bozok kolundan gelen ve 6 yaşındayken pervane mahlasıyla şiir söylediği rivayet edilen Zeynel Abidin, 12 yaşına gelince gönlünde yanan aşk ateşiyle evden kaçarak Hacı Bektaş dergahına varmış. Durum posta oturan Feyzullah Çelebi'ye bildirilmiş ve ardından huzura kabul edilmiş. Ondaki cevheri gören Feyzullah Çelebi kendisine burada kalmasını ve kendi çocuklarıyla birlikte tahsil görmesini söylemiş. Medresede tahsilini sürdürürken şiir yazmaya da devam eden Zeynel Abidin'in burada geçen iki uzun yıl sonrası annesine özlemi artmış ve mürşidinden 3 ay izin alarak köyüne dönmüştür. Giderdiği özlemin ardından Hacı Bektaş dergahına dönen Zeynel Abidin, Feyzullah Çelebi'nin vefatı sonrası dergahın postuna büyük oğlu Cemalettin Çelebi'nin oturduğunu görmüş ve o tarihten itibaren de Cemalettin Çelebi'ye bağlılığını sürdürmüştür. Cemalettin Çelebi tarafından kendisine Sıtkı Mahlası verilen Zeynel Abidin, şiirlerini bu mahlasla yazmaya başlamıştır. Ömrünün 51 yılını Hacı Bektaş dergahında geçiren Sıtkı, 1893 yılında Amasya Merzifon ilçesi Gümüştepe köyüne yerleşmiş ve şiir yazmaya burada da sürdürmüştür. Sade bir dil kullanarak yazdığı şiirlerinde hoşgörü ve birlik konularının yanı sıra Ehl-i Beyt'e sevgi, Hazreti Ali'ye övgü ve Hacı Bektaş Veli'ye bağlılık konularına da yer verdiği görülmüştür. 1928 yılında Merzifon'da Hakk'a yürüyen Aşık Sıtkı'yı saygıyla anıyoruz. Değerli dinleyenler, şimdi sözleri Aşık Sıtkı'ya ait bir deyiş dinleyelim. Ayrılık hasreti kâr etti cana, seher yeli sevdiğimden ne haber? Selamım tebliğ et kutbi cihana, seher yeli sevdiğimden bir haber. Aşık Nesimi Çimen kaynaklı deyişi Ali Haydar Gül seslendiriyor.

Siyah saçlarında hatem yüzlerin, garip bülbül gibi zar eyler beni. Hilal ebrulerin ahu gözlerin, tığ sevdayla yaralar beni. Feyzullah Çınar kaynaklı, sözleri Aşık Sıtkı'ya ait bir deyiş dinlediniz. Gülcan Kaya Aral seslendirdi. Değerli dinleyenler, şimdi Cengiz Özkan, Aşık Sıtkı'nın bir deyişini seslendirecek. Bir güzelin hasretinden ahından, alıştı dört yanım yandı hayandı. Aşık oldum onun mah cemaline, aşkından her yanım yandı hayandı.

Bugün seyre çıkmış şublar sultanı. Bugün seyre çıkmış şublar sultanı. Teşrif et.

0: teşrif etmiş bezmi alaya bakın. Nur ile münevver etmiş cihanı, alnında nücumu zühreye bakın. İbrahim Erdem kaynaklı Aşık Sıtkı'nın bir deyişini dinlediniz. Ersin Perçin çalıp söyledi. Değerli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Programı hazırlayan Hüseyin Tokatlıoğlu. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ahmet Kurt. Ve ben Sıla Koç. Haftaya aynı saatte tekrar buluşmayı diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.
1: Dost gönüller.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan Türkmen Eline ve bizi dinleyen herkese selam olsun. Ben uzman tarihçi İrem Çetinkol. Türkmen Eli'nin tarihini, kültürünü ve sesini sizlere ulaştırmak için buradayız. Bu programı Ahmet Tuzlu ile birlikte hazırlayıp sunuyoruz ve ses kayıtta Seval Köksal var.
1: Ve ben TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçısı Ahmet Tuzlu. Türkmen Eli'nin sesi başlıyor.
0: Bir insanı unutulmaz kılan sadece ardında bıraktığı eserler değildir. Yaşadığı topraklara kattığı değer, diline gösterdiği vefa ve milletinin hafızasında bıraktığı iz de onu zamanı meydan okuyan isimlerden biri haline getirir.
1: Bugün Irak Türkmen Edebiyatı'nın güçlü kalemlerinden, şair, yazar ve araştırmacı kimliğiyle kültür hayatına önemli katkılar sunan Ali Marufoğlu'nun hayatına ve edebi dünyasına doğru anlamlı bir yolculuğa çıkıyoruz.
0: 1927 yılında Türkmen yurdu Tuz Hurmatı'da dünyaya gelen Ali Marufoğlu, ömrü boyunca yalnızca şiir yazan bir edebiyatçı olmadı. Hikayeleriyle toplumsal meseleleri dile getirdi, hoyratlarıyla halkın duygularına tercüman oldu, araştırmaları ve çevirileriyle Türkmen kültürünün yaşatılmasına hizmet etti. Kalemi milletinin hafızasını geleceğe taşıyan en güçlü köprülerden biri oldu.
1: Her edebiyatçının yolculuğu, yaşadığı coğrafyanın izlerini taşır. Ali Marufoğlu'nun kalemini şekillendiren ilk durak da Türkmen kültürünün köklü merkezlerinden biri olan Tuz Hurmatı'ydı. 1927 yılında Kerkük'e bağlı Tuz Hurmatı'nın Mustafa Ağa Mahallesi'nde dünyaya gelen Ali Marufoğlu, köklü bir Türkmen ailesinin evladıydı. Asıl adı Ali Hasan Maruf'tu. Bir süre eserlerinde Ali Hasan adını kullansa da dedesi Maruf'tan gelen aile lakabını benimseyerek edebiyat dünyasında Ali Marufoğlu adıyla tanındı.
0: İlk öğrenimine doğduğu ilçede başladı. Daha sonra eğitimini sürdürmek amacıyla Kerkük'e gitti. Ancak hayat onu genç yaşlarda farklı sorumluluklarla karşılaştırdı. Okuldan ayrılarak yeniden memleketine döndü ve baba mesleği olan çiftçilikle uğraşmaya başladı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra da ziraat ve ticaretle meşgul olurken edebiyat çalışmalarını da aralıksız sürdürdü.
1: Çocukluk yıllarından itibaren şiire ilgi duyan Ali Marufoğlu, Arapça ve Farsça eserleri inceleyerek kendini yetiştirdi. Kendi gayretleriyle oluşturduğu bu güçlü kültürel birikim, İlerleyen yıllarda kalemine de yansıdı. İlk şiiri 1958 yılında Afak gazetesinde yayımlandı. Daha sonra Beşir, Yeni Irak, Kardeşlik ve birçok gazeteyle dergide şiirleri, hikayeleri ve araştırmaları okuyucuyla buluştu. Mütevazı kişiliği ve üretkenliği sayesinde Irak Türkmen Edebiyatı'nın en önemli isimleri arasında yer aldı.
0: Her yazarın bir anlatma sebebi vardır. Kimi yaşadıklarını kaleme alır, kimi hikayelerini. Ali Marufoğlu'ysa kalemini milletinin sesi olabilmek için kullandı. Onun için edebiyat yalnızca estetik bir uğraş değildi. Yazdığı her şiirde, her hikayede ve her hoyratta Türkmen toplumunun kültürünü, geleneklerini, inancını ve milli kimliğini yaşatma gayesi hissediliyordu. Bu yönüyle eserleri gelecek nesillere bırakılmış kıymetli bir kültür mirası niteliği taşıdı. Ali Marufoğlu, şiirden hikayeye, araştırmadan çeviriye kadar pek çok alanda eser verdi. Özellikle hikayelerinde günlük hayatın içinden insanları anlatarak toplumsal sorunlara, milli değerlere ve ahlaki meselelere dikkat çekti.
1: Şimdi sevgili dinleyiciler, bu arada Ali Marufoğlu benim öz amcam oluyor. Amcamdan aldığım bir türküyü seslendireceğim. Şak şak bilezik kolunda.
0: Dinliyoruz.

0: sevgisi ve ana dile bağlılık ön plana çıktı. Sade ve anlaşılır dili sayesinde eserleri yalnızca edebiyat çevrelerine değil, halkın gönlüne de ulaştı. Hoyratlarında kullandığı yerel söyleyişler ise Türkçenin zenginliğini yaşatan önemli örnekler arasında yer aldı. Ali Marufoğlu gelenekten beslenen bir şairdi. Aruz ve hece veznini ustalıkla kullandı. Klasik şiire duyduğu saygıyı korurken kendi üslubunu oluşturmayı başardı. Kaleminin üretkenliği de dikkat çekiciydi. Olaylar konuşuyor. Deremet, direniş ve Türkmen elinin dili hoyrat başta olmak üzere birçok eser kaleme aldı. Ayrıca yaptığı araştırmalar ve çevirilerle Türkmen kültürünün korunmasına önemli katkılar sundu.
1: Bir edebiyatçının gerçek değeri aradan yıllar geçmesine rağmen eserlerinin okunmaya, fikirlerinin konuşulmaya devam etmesiyle anlaşılır. Ali Marufoğlu da Irak Türkmen edebiyatında işte böyle müstesna bir yere sahiptir. Şiirleriyle duygulara tercüman oldu, hikayeleriyle toplumun meselelerini anlattı, araştırmalarıyla kültürel değerleri kayıt altına aldı. Edebiyatın farklı türlerinde verdiği eserlerle Türkmen kültürünü gelecek nesillere aktarmayı görev bildi.
0: Onun en önemli özelliklerden biri de halktan hiçbir zaman kopmamış olmasıydı. Yaşadığı çevreyi, insanların sevinçlerini, acılarını ve umutlarını samimi bir dille anlattı. Bu nedenle eserlerinde yapaylıktan uzak, içten bir anlatım hakimdir. Araştırmacılar sade dili, milli değerlere bağlı duruşu ve halk kültürünü yaşatma gayretiyle Ali Marufoğlu'nu çağdaş Irak Türkmen edebiyatının seçkin isimlerinden biri olarak değerlendirmektedir. Ali Marufoğlu'nun yaşatmaya ömür adadığı bu zengin kültür mirası bugün de türküleriyle, hoyratlarıyla ve ezgileriyle yaşamaya devam ediyor. Şimdi Türkmen kültürünün bu köklü mirasını yansıtan güzel bir türküyle devam ediyoruz. Cemile sen, küle sen, her ne desem gülesen, bir huyudan hez etmem, her gelene uyasan.

0: Ali Maarufoğlu hayatının son dönemlerinde sağlık sorunları yaşamasına rağmen üretmeye devam etti. Kalemini hiçbir zaman elinden bırakmadı. Yıllarını Türkmen diline, edebiyatına ve kültürüne adayan Ali Maarufoğlu, 30 Temmuz 2018 tarihinde doğup büyüdüğü Tuzhurmatu'da Hakk'ın rahmetine kavuştu.
1: Ardında yalnızca kitaplar değil, milletine duyduğu sevginin, ana diline gösterdiği vefanın ve kültürel mirasa sahip çıkma sorumluluğunun en güzel örneklerini bıraktı. Bugün eserleri okunmaya, fikirleri yeni nesillere ilham vermeye devam ediyor. Şiirleri satırlarda, düşünceleri eserlerinde yaşamaya devam ediyor. Şimdi ise Ali Maarufoğlu'nun gönlünden kopan dizeleri kendi sesinden dinleyecek, hatırasını sesinin sıcaklığıyla bir kez daha yad edeceğiz. Sizleri merhum şairimizin kendi sesinden seslendirdiği bir kesik hoyratıyla baş başa bırakıyoruz.
2: Namus sabram aşk almışam, ocağda saç kalmışam.

0: Sayın Tuzlu, Ali Marufoğlu'nun amcanız olduğunu ifade ettiniz.
1: Evet.
0: Böyle kıymetli bir değerin yeğeni olmak nasıl bir duygu?
1: Ali Marufoğlu'nun yeğeni olmak benim için gerçekten çok gurur verici bir olay. Ali Marufoğlu'ndan çok beslendik biz aile olarak. Rahmetli babam da amcamdan çok beslendi. Babamın abisiydi. Şiirlerde, hoyratlarda, hoyrat usullerinde özellikle muhakkak Ali amcama bir dönüş yapardık, sorardık. Rahmetli babam vefat ettikten sonra da ailemizde en fazla işte müzikle ilgilenen ben olduğum için Ali amcamı gördüğüm yerde direkt otururdum yanına. Amca, gel şunu anlat bana. Edebildiğim kadar, yapabildiğim kadar ondan kayıtlar almaya çalıştım. Kendi sesinden, hatta bu hoyratı da ben kaydetmiştim. Kendi sesinden işte kesik hoyratı nasıl okunur? O böyle tarih dolu, tarih kokan sesiyle, o yaşlı sesiyle o kadar güzel ve o kadar içten okuyordu ki hoyratları ve türküleri. Şakşak bilezik kolunda türküsünün, amca bunların asıl sözleri nedir? Çünkü farklı farklı okunuyor bunlar. Her sanatçı farklı sözlerle okuyordu bu türküyü. Rahmetli babam okumuştu bunu. Ondan sonra orijinal sözünü bana veren Ali Marufoğlu'dur. Keza birçok hoyrat, birçok türkü, olaylar mesela sorardım işte Tuzurmat ile ilgili, yaşadıkları ile ilgili, hatta dedemizle ilgili, bizim dedelerimiz, yani Ali Marufoğlu'nun babası Hasan, benim dedem ve kardeşi Hüseyin. Bunlar seferberlik savaşında Türkiye'de savaşmışlar. Sonra Türkiye'den 3,5 ayda yürüyerek ta Tuzurmat'a kadar gelmişler. 3,5 ayda gelmişler. Onları sorardık mesela, onun hikayesini anlatırdı ki onları da kitap haline getirdi, yazdı bunları hepsini. Vefat ettikten sonra kütüphanesinin bir kısmı benim elimde. Yani kitaplarının bir kısmını, hatta yarısını diyebilirim, ben alabildim ve buraya getirebildim. Ve basılmayan 3 ya da 4 tane kitabı var elimde. Onları çözmeye çalışıyorum. Çünkü çok dağınık yazılmış. Bir araya getirip inşallah Ali amcamın adına onları bastıracağız.
0: Ne kadar güzel, ne kadar kıymetli. Adeta bir kültür hazinesinin içinde büyümüşsünüz Ahmet Bey. Siz de merhum babanızın ve amcanız Ali Marufoğlu'nun taşıdığı bu kültür bayrağını şimdi seslendirdiğiniz türkülerle, yaptığınız projelerle, araştırmalarla Türk kültürüne hizmet etmeye devam ediyorsunuz. Türkmen eline ses oluyorsunuz. Çok kıymetli gerçekten.
1: Evet, çok şükür. Allah'ıma şükürler olsun.
0: Sayın Tuzlu, dilerseniz merhum babanız Hamit Tuzlu ve merhum amcanız Ali Marufoğlu'nu sizin sesinizden dinleyeceğimiz bir türküyle yad edelim.
1: Tuz hurmatıdı elim, yarın yanı.

0: Her şair ardında birkaç mısra bırakır. Her yazar birkaç kitap. Ancak çok az insan bir milletin kültür tarihinde silinmeyecek izler bırakabilir. Ali Marufoğlu da ömrünü Türkçeye, edebiyata ve milli kimliğine adayan, kalemiyle bir milletin hafızasını yaşatan kıymetli isimlerden biri olarak daima hatırlanacak.
1: Türkmen Elinin Sesi programı ekibi olarak Irak Türkmen Edebiyatı'nın müstesna ismi Ali Marufoğlu'nu rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun.
0: Ve size Ahmet Tuzlu'nun seslendireceği bir Türkmeneli Tuz Hurması türküsüyle veda ediyoruz.
1: Bilmem neden gamgin bu tuzun dağları, Aksu susuz koymaz çiçekli bağları. Aksu da Tuz Hurması'nın ortasından geçen bir su kanalıydı. Tabii şimdi kapattılar Aksu'yu. Hatta bu türkünün kaynak kişisi Ekrem Tuzlu bunu son zamanlarda şöyle çevirdi. Aksu da tumlandı. Tumlanmak, kapanmak demek. Aksu da tumlandı, kurudu bağları. En son mısrada en son kelimeyi bu şekilde geçiriyor Ekrem amca.
0: Ekrem Tuzlu'ya kültürümüze kattığı

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: türkülerin genç yıldızları.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Senem Ersin Genç, tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Bugünkü programımızda sazıyla ve sözüyle sevgili Şahin Atabay'ı ağırlıyoruz. Hoş geldin sevgili Şahin, dinleyicilerimize biraz kendinden bahseder misin lütfen?
2: Merhabalar, öncelikle bizlere programınızda yer verdiğiniz için sizlere teşekkür ederiz Senem Hocam. Şöyle başlayayım kendimden bahsetmeye. 1986 yılının Ocak ayında Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Türkmenacı köyünde dünyaya geldim. Henüz 2-3 yaşlarındayken Ankara'ya göç ettik. İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimlerimi Ankara'da tamamladım. 2004 yılında Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda müzik eğitimime başladım. 2006 yılında Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuarı'na da yatay geçişle geçiş yapıp eğitimimi orada tamamladım. 2009-2010 öğretim yılında öğretmenlik mesleğini icra edebilmem için gerekli tesis yüksek lisansımı bitirdim. 16 yıldır Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yapmaktayım. Aynı zamanda müzisyenlik icra yeteneğimi diri tutabilmek için sahnelerde performans gösteriyorum. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı'nda bağlama derslerine giriyorum. Yarı zamanlı olarak diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Dilersen türkülerimize geçelim. Şahin Atabay ilk olarak Ali Ekber Çiçek'ten alınan Erzincan yöresine ait bir türküyle mikrofona gelecek. Nasıl yar diyeyim ben böyle yare?

Şimdi de Binali Selman'dan alınan Bayburt yöresine ait bir türküyü Şahin Atabay'ın sesinden dinleyeceğiz. Bugün de günlerden cumadır cuma.

Sırada Ekrem Yeşilada'dan alınan Kıbrıs yöresine ait bir türkü var. Şahin Atabay seslendiriyor. Bir mendil aldım dereden.

0: Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Türkü yolculuğumuz Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir türküyle devam ediyor. Şahin Atabay seslendiriyor. Beni eller gibi görme, sen benimsin, ben seninim.

Programımıza Fatih Demirhan ve Ferhat Demirhan'dan alınan bir türküyle devam ediyoruz. Şahin Atabay seslendiriyor. Bir bergüzar salmış Nazlı Canan'ım.

0: Sevgili Şahin, çok teşekkür ediyorum. Sesine sağlık, sazına sağlık. Programımızın sonuna geldik. Neler söylemek istersin?
1: Son olarak çok teşekkürlerimi ileteyim önce. Bizleri ağırladığınız için, bu keyifli programda bizlere yer verdiğiniz için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere başarılar diliyorum.
0: Değerli dinleyicilerimiz, TRT İzmir Radyosu'ndan sunduğumuz Türkülerin Genç Yıldızları programının bu haftada sonuna geldik. Şahin Atabay'ın sesinden dinleyeceğimiz, Neşet Ertaş'tan alınan Kırşehir yöresine ait bir türküyle sizlere veda

0: Evet, sevgili kıymetli değerli TRT Türkü dinleyicilerim. Yine Aşık Dili Ne Söyler bir programıyla sizlerle beraberiz. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi, teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi, ben programı hazırlayan, size ulaştıran Aşık Nuri Çıralıyım. Kim TRT'mizi, türkümüzü nerede dinliyorsa biz onları selamlıyoruz. Allah'tan hayırlı günler diliyoruz. Yolunuz iziniz açık olsun, tekerinize taş değmesin der. Efendim programımızı başlatmış olduk. Böyle bu anda aklıma bir şey geldi. Bir gizli kitaptır aşıklığımız. Böyle üç kıta ördük. Hakikaten gizli bir kitaptır. Anlatılmaz. Efendim bugün stüdyomda iki tane değerli arkadaşım var. Birini çoktan tanıdığım bir genç delikanlı. Birini de yeni tanıdım ama tanıdığıma da mutlu oldum. Birisi şair, birisi aşık. Evet, sevgili Aykut Arslan, hoş geldin sevgili kardeşim.
1: Hoş bulduk ustam, teşekkür ederim, sağ olasınız.
0: İyisin inşallah.
1: Allah'a şükürler olsun.
0: Haydi bakalım, Allah'ım iyilik versin, ne yaparsın, ne iş görürsün. Şimdi ben Aykut Arslan'ı tanıyorum. Aykut Arslan kimdir? Kısacık bir şeyini de anlatırsan dinleyicilerimiz mutlu olurlar.
1: Evet ustam, Aykut Arslan Erzurum Şenkaya Zümrüt Köyü, Zümrüt Mahallesi olmuş şimdi. 1968 doğumluyum. Şenkaya'da biz sağlıkta, kurumda emekli olduktan sonra şimdi Altı'da ikamet ediyorum.
0: Çok güzel. Çok güzel.
1: Altı'da Aşıklar Faslı'nda, Aşıklar Gecesi'nde bulunuyoruz. Emekli hali işte sanatla uğraşıp gidiyoruz. Hadi bakalım. Siz değerli ustaların yolunda, izinde gitmeye çalışıyoruz.
0: Teşekkür ederim. Buyurun, saz söz sizin.
1: Teşekkür ederim değerli ustam. Ben bugün sizin gibi değerli çınarımız Ruhani Usta'nın bir üç dörtlüğünden başlamak
0: isterim. Hay hay hay, memnuniyetle.
1: Çünkü sizler bizim baştacımızsınız.
0: Çok sağ olun. Ruhani Usta'ya da selamlar olsun.
1: Saygılarımızı sunuyoruz, gönderiyoruz. Bandan başlayalım bakalım.

0: Çok teşekkür ederim Aykut'cığım, sağ olasın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Koca bir ömür bitirdim umuduna, hayaline.
1: Öyle.
0: Doğru demiş, sağ olsun Ruhani Usta'nın ağzına, gönlüne sağlık olsun. Umutsuz, hayalsiz de olmuyor. Hayalların sonunda gerçeklik vardır demiş atalarımız. Ancak her neyse, insanoğlu hani sanıyorum Nida Hoca mı söylerdi? Onlardan biriydi sanıyorum. Çamlığın başında yanar bir tütün, görmedim dünyada bir bağrı bütün diye bir laf ederdiler. Dünyanın sistemi bu, kuruluşu bu, herkeste bu var. Teşekkür ederim, güzel yorumladın. Şimdi bir türkü daha istiyorum senden. Bakalım ne söylersin bize, buyurun.
1: Ustam isterseniz rahmetli Reyhan Usta'dan bir türkü okuyayım.
0: Çok da güzel olur, çok da mutlu olurum, memnun olurum.
1: Buyurun. Aşığa oy demek yakışmaz mı? Yamaz ayağım vermiş dağları. Bakalım.
0: Yatan dağları.

Senin bahtın benden daha kararır. Her akşam güneşi batan dağlar. Oy, oy. Senin bahtın benden.

0: Aykut Usta, teşekkür ediyorum. Gönlün ağzına sağlık olsun. Üstad Reyhaniye de Allah rahmet etsin.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Eğer yol vermezsen geri dönerim. Ne yapacak bir aşık daha? Sen de ettiğinden utan dağlar olur. Kime yol vermiş ki dağlar? Sağ ol, teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Sevgili dostlarım, stüdyomda yeni tanıştığım bir değerli arkadaşımız var. Yazar, çizer, şair. Programımızın amacı aşık dili ne söyler? Biz dibde köşede gençlerimizi bulup efendim kazandırmak bu sahaya. Çünkü biz aşığız. Sevgili Mustafa Alan, hoş geldin kardeşim.
2: Hoş bulduk, sağ ol Nuri Bey.
0: Nasılsın, iyi misin inşallah?
2: Allah razı olsun. Teşekkür ederim, iyiyim, canımız sağ.
0: Hamdolsun. Seninle yeni tanıştık, memnun oldum. Tanıştığıma da mutlu oldum.
2: Biz de memnun olduk.
0: Aykut sağ olsun, o tanıştırdı. Şimdi hiç işi geciktirmeden seninle bir şiir alalım bakalım. Bize ne anlatırsın TRT Türkü dinleyicilerine?
2: Evet. Uyandığımda diye bir şiirim var, onu okuyayım size.
0: Hay hay, buyurun.
2: Zaman tünelinde yattım uyuduğum, güneş açmış idi uyandığımda. Dedim ki su verin bana bir yudum, bağrım pişmiş idi uyandığımda. Kayıptan kulağa geldi bir seda, dediler bu sırrı söyleme ya da. İmtihan ettiler verdim ifade, bardak taşmış idi uyandığımda. Dediler yat uyu vakit çok erken, bugün yarın öbürsü gün diyerken, elimde bir takım imkan var iken hepsi kaçmış idi uyandığımda. Mustafa Alan'ım gelişemedim, köşeyi dönüben dolaşamadım. Dost kervanı gitmiş ulaşamadım, tren geçmiş idi uyandığımda. Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Ben abi teşekkür ederim, tren geçmiş idi uyandığımda. Evet, sen treni kaçırttın demek istiyorsun. Çok güzel, teşekkür ederim. Yine bir şiir okutacağım inşallah. Aykut'tan bir türkü daha alalım. Aykut Usta, şimdi ne söylersin bize? Çok güzel ustalardan türküler yorumluyorsun, sağ ol, tebrik ederim. Buyurun.
1: İsterseniz hepimizin ustası Bardız Deresi'nin Meld Usta'nın bir türküsünü okuyayım.
0: Hay hay, memnuniyetle. Allah rahmet eylesin.
1: Teşekkür ederim değerli ustam.

0: Daha süt ememiş kuzum var benim. Kuzum var benim.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ettim. Eyvallah. Sonunda da Reyhan Usta'nın bir dörtlüğünü türküsünde efendim.
0: Öyle gerekir değil mi usta?
1: Çok güzel oldu. Sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim usta.
1: Arkadaşım yolun izin açık olsun. İnşallah bir başka zaman görüşürüz. Çok beğendim, çok keyif aldım. Çok sağ ol. Allah ömrünüz uzun etsin. İşin rast gelsin. Evet, sevgili şairim Mustafa Alan.
2: Buyurun.
1: Şimdi bize bir şiir daha okursan istersek bize ne okursun? Buyurun bakalım.
2: Tabii memnuniyetle. Bir Dağlar diye bir şiirim var.
1: Dağlar.
2: Evet, bakalım hangi dağlarmış, nasıl dağlarmış. Evet. Bir nazar eyledim dört etrafıma. Dizilmişler sıra sıra bu dağlar. Gel diye bir haber saldım yarime. Yol vermezler gele yara bu dağlar. Kerem'i yandırmış nara bırakmış. Ferhat'ı kayalar zora bırakmış. Nice aşıkları tora bırakmış. Engel olmuş sevenlere bu dağlar. Bu dağlar gayet çok uluya benzer. Çiçeği solunca ölüye benzer. Yazları yemyeşil halıya benzer, kışın teslim olur kara bu dağlar. Nice çobanların dumanı tütmüş, nice gariban içi alıp gitmiş. Nice yolcular yolundan etmiş, yol vermemiş kervanlara bu dağlar. Mustafa Alan'ım gelir giderim, dünyadan kısmetim alır giderim. Bir gün bu dağlarda ölür giderim. Dünyalar durdukça dura bu dağlar, dura bu dağlar. Çok sağ olun, teşekkür ederim, var olun.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ağzına, gönlüne sağlık olsun sevgili şair Mustafa.
2: Sağ olasınız.
1: Güzel de bir soy ismi var, Alan. Teşekkür ediyorum. Yolun açık olsun arkadaş.
2: Allah razı olsun.
1: İnşallah ilerisinde görüşürüz. Güzel şiirler bize, bu topluma kazandırırsın.
2: İnşallah.
1: Efendim, gördünüz, dinledik bu genç kardeşlerimizi. Şaheser türküler söylediler, şaheser şiirler okudular. Bu iş böyle. Programımızın sonuna yaklaştık. Sonuna geldik hatta. O zaman ben bir veda edeyim. Bakalım ki arkasından ne çıkar. Program yapımcımız Ahmet Şenses Beyefendi. Teknik yapımcımız Server Cesur Hanımefendi. Ben Aşık Dili Ne Söyler programını hazırlayan, sizlere ulaştıran sizin aşığınız Aşık Nuri Çırağı'yım. Bir bakalım Nuri Çırağı ne diyor, neyle kapatıyor.

Her türkünün ayrı bir hikayesi, her ezginin ayrı bir hatırası vardır. Bu gece o hikayelere birlikte kulak verecek, türkülerin sözlerine eşlik edeceğiz. Programı ekibimiz Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. TRT Çukurova Radyosu tarafından hazırlanan Gece Ezgileri programına hoş geldiniz. Muzaffer Sarı Sözel'in Aşık Süleyman'dan derlediği Sivas türküsünü Sevinç Akkaya söylüyor. Zeynep bu güzellik var mı soyunda? Elvan elvan güller biter bağında.

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle Çimeni Pekçi huzurlarınızda. Açma zülüflerin yerlere karşı, senin zülfün benim telim değil mi?

Gece ezgileri devam ediyor değerli dinleyenler. Sırada Nida Tüfekçi'nin Mustafa Günaydın'dan derlediği Erzurum türküsü var. Soner Özbilen mikrofonda. Evlerinin önü yoldur, yoldan geçen karakoldur.

Sevgili dinleyenler, Ali Ekber Çiçek'in Ahmet Başar'dan derlediği Tokat türküsünü Semra Bağcı söylüyor. Bir güzeli methedeyim bari, alem yanmasın.

Kamber Yıldırım'a ait Sivas türküsünü Hüsamettin Subaşı'ndan dinliyoruz. Niçin ağlamayım, niçin gülmeyim? Deli gönlüm bir sevdaya bağlandı.

Dinleyenler Celal Kayalıer'e ait Erzurum türküsünü Aysun Gültekin söylüyor. Bir sandığım vardır sırmadan telden, bir çift yavrum vardır tomurcuk gülden.

Sevgili dinleyenler, gece ezgileri devam ediyor. Sırada Aşık Veysel'e ait Sivas türküsüyle Cengiz Özkan var. Saklarım gözümde güzelliğini, her neye bakarsam sen varsın orada.

Aşık Meftuni'ye ait Malatya türküsünü Nursaç Doğan Işık'tan dinliyoruz. Küçük yaşta gurbet elde, gezer divane divane.

Alper Sarı Söze'nin Talip Coşkun'dan derlemiş olduğu Sivas türküsünü Makbule Kaya söylüyor. Nasip olsa yine gitsem yaylaya.

Ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Edip Tekin ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

Merhabalar değerli TRT Türkü dinleyicileri. Yepyeni bir Türkiye Evi programıyla sizlerleyiz. Yapımcımız Kerem Bulut, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Burhan Cengiz, grup şefi ve kaval sanatçımız Osman Aktaş, tarda Mirza Başar'a, meyde Zafer Taş'tan, bağlamada Özkan Alıcı, kemanede Burhan Elmas, garmonda Nejat Özgür, bas gitarda Burak Demir, gitarda Ercan Coşkun, ritim sazlarda Cemal Kaplan, Özcan Gök ve bendeniz Merve Kayacan bir saat boyunca birbirinden güzel türkülerle sizlerle olacağız. İlk olarak Gaziantep Nizip yöresindeydik. Bağ girdim, üzüme dedik. Bir diğer ismiyle Oy Sanem Oy dedik. Şimdi ise Kırıkkale Keskin'e gidiyoruz. Muzaffer Sarı Sözen, Salman ve Hacı Taşan'dan derlemiş. Allı durnam bizim ele varırsan diyeceğiz.

0: TRT Türkü.
1: Allı durnam bizim ele varırsan dedik ve keskindeydik. Şimdi yine Orta Anadolu yöresinden devam ediyoruz. İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Şubesi Zehra Bilir'den derlemiş. Kalenin bayır düzü diyoruz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Orta Anadolu yöresinden iki güzel türküyle sizlerleydik. Şimdi Ordu'ya gidiyoruz. Ordu Fatsa türküsü geliyor. Ankara Devlet Konservatuarı Dursun Karaduman'dan derlemiş. Yüce Dağ başında bir ulu çınar diyeceğiz. Burhan Elmas'ın güzel açışı sizlerle.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Yüce Dağ başında bir Ulu Çınar dedik ve Ordu'daydık. Şimdi Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Selahattin Er Orhan, Bedirhan Kırmızı'dan derlemiş. Yeşil başlı telli turnam diyeceğiz.

teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok keyifli, duygulu bir türküydü. Yeşil başlı telli turnam dedik. Şimdi ise tekrar Orta Anadolu'ya gidiyoruz. Kırşehir'deyiz. Kaşların karasına, kurbanım arasına diyoruz.

Elinize sağlık, teşekkür ediyorum. Kaşların karasına dedik, biraz tempomuzu yükseltmiştik. Şimdi ise Ege bölgesine geçiyoruz. Bir Aydın türküsü geliyor. Durmuş Yazıcıoğlu Mehmet Köseoğlu'ndan derlemiş. İnce Mehmet diyeceğiz.

çok sevdiğim bir Aydın türküsüydü. Programımızda hemen hemen her yöreyi dolaşıyoruz bugün ve şimdi Kerkük yöresine uzanıyoruz. Nida Tüfekçi Abdülvahit Kuzecioğlu'ndan derlemiş. Sen bir yana, ben bir yana diyeceğiz ve Mirza Başar'a güzel açışıyla bize eşlik edecek.

0: TRT Türkü.
1: TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçılarına bir kez daha teşekkür etmek isterim. Hem güzel sesleriyle eşlik ettiler, hem de sazlarıyla eşlik ettiler ve Kerkük yöresindeydik. Şimdi ise yine çok sevdiğimiz bir türküyle devam ediyoruz programımıza. İbrahim Erden ve Yavuz Top, İbrahim Erden'den derlemiş. Kime kinettin de giydin alları diyeceğiz.

Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Şimdi ise Çukurova'dayız. Ankara Devlet Konservatuarı Osman Feymani'den derlemiş. Ahı gözlüm tut elimden diyeceğiz.

Elinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Şimdi ise Bulgaristan Deli Orman yöresinden bir türkü geliyor. Hasan Karakaş Emine Balkanlı'dan derlemiş. Ak güvercin olaydım diyeceğiz. Bir diğer ismi Ramo.

Teşekkür ediyorum. Her yöreyi dolaştığımız bir güzel program oldu gerçekten. Şimdi Bulgaristan'dan biraz bu tarafa doğru geliyoruz ve bu sefer Edirne'deyiz. Muzaffer Sarı Sözen İhsan Köycü'den derlemiş. Seller aldı dermenimin bendini diyeceğiz.

0: Benim Türküm.
1: Merhaba, ben Rona Bulut Buzlu'da, İzmirliyim. Anneannem Sultan Bektaş için Samsun yöresinden bir türkü çalar mısınız?